0: karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
1: Ha, lanet olsun. Lanet olsun.
2: Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi kendini tutamayarak şöyle dedi.
3: Onlar melekler olmalı.
1: Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? Söyle pis köle. Sen de mi onlardansın? Al bakalım. Şimdi de söyle melekler diye.
4: Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin üstünden. Bırak dedim sana. Bırak adamı. Bak bu son ikazım. Al sana.
1: Başım. Ne yaptın kadın?
4: Abbas burada yok diye kölesini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme.
2: Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı.
4: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Süfyan? Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı.
5: Onların ilk hedefi zaten kervandı. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı.
4: Korkak.
5: Kes sesini be kadın.
4: Korkaksın sen.
5: Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme.
4: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim.
5: Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar.
2: Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında, Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler.
5: Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceğim? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak. Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim.
0: Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz.
6: Ölenler geri gelmeyecek. Var yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Süfyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem.
7: Evet, kurtarmalıyız onları.
2: Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği üçüncü evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz 20'li yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını hem de sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yokluğunu tekrar hissettirmişti Resulullah'a. Gözyaşları içinde kızının kabrini ziyaret etti. Onun için dualar etti. Acısını yüreğine gömdü ve şehit ailelerini tek tek ziyaret etti. İsteri ortaktı. Onlar peygamberimize başsağlığı dilerken o da onlara şehitlik mertebesinin büyüklüğünü anlatıyordu. Şehit annelerinden biri şöyle sordu.
8: Ey Allah'ın Resulü, bana Harise'den bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim.
2: Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye şöyle cevap verdi. Ey Harise'nin annesi, cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine, Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti. Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken peygamberimizi duygulandırdı.

0: kandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti.
1: Ümmü Eymen, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah az önce neden o kadar üzüldü?
2: Gel, otur yanıma da anlatayım Enes'cik. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebu'l-As esirler arasında.
1: Ha, evet, az önce onu gördüm.
2: Evet, işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var.
1: Evet, gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti.
2: İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi. Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
1: Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebu'l-As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum.
2: Ebu'l-As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor. Ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir.
0: Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adi'nin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'im'in 7 oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunların hepsini bağışlardım," dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi.
3: Muhammed, kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni.
0: Söylediklerini duyan ashab-ı kiram Übey'in üstüne yürümek istese de peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle "Yanılıyorsun," dedi. "İnşallah ben seni öldüreceğim." Übey bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi. Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı. Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı.
4: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
5: Ey Saffan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü, oğlum esir edildi. Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum ve yoksul bırakmaktan korktuğum bir ailem var. Biliyor musun ne yapacağım? Doğruca Muhammed'in yanına gidip onu öldüreceğim.
4: Sahiden bunu yapar mısın?
5: En azından ölümüm bir işe yarasın. Hayatımızı mahveden bu adamı ortadan kaldırırsam hem babalarımızın kanını yerde bırakmamış olurum hem de Mekke'yi bu beladan kurtarmış olurum.
4: Senin gibi yiğit az bulur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler: "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler: "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler: "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de: "İşte kardeşlerim de abdest

Sen dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim, buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın, çünkü bu onu üzer.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulullah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a "Elini onun içine daldır" diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem, "Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhul Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir. Nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığın fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde bir

0: biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurmayla birlikte iade eder. Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek, sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur. Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri satıcının malımın normal değeri budur, bu fiyata al şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 10'da bir %10, gayrimenkulde ise 5'te bir %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
3: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.
2: وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
0: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak

0: suretiyle kulumu sınadığında sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir."
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة.
2: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: La tekunu imma'atan taquluna in ahsana'n nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsana'n nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
0: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı: "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ve anil Bera ibni Azib'in radıyallahu anhuma kal, kal li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İza eteyte madca'aka fetevadda vudu'aka lissalâh, thumma attaca'a ala şikkikel eymen, ve kul, اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.
5: برا بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyyi kellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
4: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
5: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtımızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler, hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr, çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen

0: Ebu Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
4: عمر بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnel kabra evvel menazilil ahire. Fe in neca minhu fema ba'dahu eysaru min. Ve in lem yencu minhu fema ba'dahu eşeddu min.
0: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağıysa kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır" der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır" diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür" diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum. Ona inandım ve onu doğruladım" karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin" der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum" der. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarında kafir, "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın" der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
2: Kırk hadiste iman.

Zikir, Allah'ı anmak. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Hazreti Peygamber Allah'ı sürekli zikrederdi. Zikir, sürekli Allah'ı hatırında tutmak ve devamlı yüce yaratanın gözetiminde olduğunun bilincinde olmaktır. Allah'ı zikretmek, inanan kalbin gıdası, derdin şifası ve kurtuluş vesilesidir. Sadece Rabbinin rızasını gözeten Müslüman, bütün benliğiyle yapar zikri. İbadetlerin özü ve amacı olan bu en büyük ibadeti yaparken de, peygamberini takip eder ve onu örnek alır. Çünkü o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için en güzel örnektir. Bu nedenle zikir, rahmet elçisinin ashabına öğrettiği gibi yapılmalı ve zikreden Allah Resulü'nün hayatında görülmeyen, dolayısıyla bid'at sayılacak tavır ve yaklaşımlar sergilememelidir. Rahmet elçisi, Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o, hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Bu bağlamda kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli zikrin, Allah'tan başka ilah yoktur. O yalnızdır, tektir. Onun hiçbir şekilde ortağı yoktur manasındaki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh cümlesi olduğunu belirtmiştir. Yine çok değerli olan Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim tesbihini de söylenmesi kolay, mizanda ağır ve Rahman'ın sevdiği sözler olarak nitelemiştir. Ashabına zikir ifadelerini öğreterek onlar için cennetin yolunu kolaylaştıran rahmet elçisi, eşi Hazreti Ayşe'nin de belirttiği üzere Allah'ı sürekli zikrederdi. Günlük hayatta zikir için her fırsatı değerlendirir, elbisesini giyerken, devesine binerken, bir yokuş inişinde veya çıkışında, yatağına yatarken ve uykudan kalkarken, tuvalet ihtiyacını gidermeden önce ve giderdikten sonra, evden dışarıya adım atarken, kısacası her durumda dua eder, Allah'ı zikredip anardı. Zikir gün boyunca onun dilinde, gönlünde ve zihnindeydi. Yemeğe başlarken besmele çekmeyi ısrarla ister, sonunda mutlaka hamdü senada bulunur, şükrederdi. Kelimenin tam anlamıyla Allah'ı zikrederek yatar, yine Kur'an ayetleriyle onu zikrederek kalkardı. Yatarken nasıl Felak ve Nas surelerini okuyorsa, gece namazı için uyandığında da Ali İmran suresinin son iki ayetini okuyarak yatağından kalkardı. Peygamber Efendimizin zikir konusundaki hassasiyeti elbette Rabbimizin zikre verdiği değerden kaynaklanmaktaydı. Allah Resulü Ahzab suresindeki "Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin, onu sabah akşam tesbih edin" isteğinin en sadık uygulayıcısıydı. O, bu haliyle ashabına örneklik ederken, aynı zamanda onları daimi bir zikir haline de teşvik ederdi. Abdullah bin Büsr'ün anlattığına göre, Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım" deyince, Resulullah ona şu tavsiyede bulunmuştu. "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

Yüce Yaratan'ı bir an olsun aklından çıkarmayan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zikirle ganimetlendirmek için günün en kıymetli zamanının seher vakitleri olduğunu söylemiş ve bütün ümmetine bu zaman dilimini değerlendirmelerini öğütlemişti. Burada Peygamber Efendimizin güne zikirle başlamayı ganimet olarak adlandırması ise dikkat çekicidir. Bu bağlamda yaşanan şu olay, Allah'ı zikretmenin en büyük ganimet olduğunu anlatan en güzel örnektir. Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından şöyle dedi. Sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder. Kur'an-ı Kerim, alemlerin yaratılışındaki mucizeyi gören sağduyu sahibi müminlerin ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken, yani her durumda Rablerini andıklarını belirtir. Nitekim bir kutsi hadiste de Yüce Allah'ın, "Benim gerçek kulum savaş meydanında çarpışırken bile beni anandır" buyurduğu nakledilmiştir. Zikrin kıymetini böylesine idrak etmiş bir kişi, çarşı pazar yerleri gibi insanların çoğunlukla gaflet içinde bulundukları mekanlar da dahil olmak üzere hiçbir yerde Allah'ı unutmaz. Bizi en güzel şekilde yaratıp başta akıl olmak üzere her türlü nimetle donatan Rabbimizi zikretmemek, yani onu unutmaksa nankörlüktür. En masum ifadeyle gaflettir. Rabbimiz Münafikun suresinde, "Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir" buyurarak dünya meşguliyetlerinin aldatıcı rolüne işaret etmiştir. Bununla beraber Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanı Allah'ı anmaktan alıkoymak istediği ve Allah'ı az zikretmenin münafıkların bir özelliği olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştur. Allah Resulü de bir hadisinde, "Kim bir mecliste oturur da orada Allah'ı anmazsa, o kişi Allah'a karşı sorumluluğunu tam olarak yerine getirmemiş olur. Kim de bir yerde yatar da orada Allah'ı anmazsa, bu halinden dolayı Allah'a karşı sorumluluğunu tam olarak yerine getirmemiş olur" buyurmuştur.

İnsanın olgun bir mümin olup ahlaken güzelleşebilmesi, daima Allah'ı anmasına ve onun kendisini her yerde ve her zaman gördüğü şuuruyla yaşayabilmesine bağlıdır. Kalbi Allah'ın zikriyle dolu müminin sevgisi, göklerde ve yerdeki tüm gönüllere yerleşir. Allah, kendisini zikreden kulunu kendisi sevdiği gibi bütün yarattıklarına da sevdirir ve kendisine dost edinir. Kul dudağını kımıldatıp yüce yaratanı her andığında o kuluyla beraber olur. Bu durum bir kutsi hadiste şöyle ifade edilir. Yüce Allah buyuruyor ki, kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla.

0: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو سعصعة'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said: ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

0: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Efdalul fadail en tasila men qata'ak ve tu'tiya men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
0: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse, Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedene affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
4: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir."
0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
1: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
2: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.
1: وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misle yevmi veledettu ummuh.
0: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anısından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla

Kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim! Biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz. İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İşçi işveren hakları. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. İş, emek ve alın terinin karşılığını görmek ilahi bir yasadır. İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra onun karşılığı tam olarak verilecektir ve iman edip doğru ve faydalı işler yapanları mesken olarak altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız. Ne güzel emek sarf edenlere verilen ödül. Sıkıntılara karşı sabırlı olanlara ve yalnız Rablerine güvenenlere şeklindeki Kur'an ayetleri bu hakikati ifade eder. Bu demektir ki çalışan insan hem maddi hem de manevi bir takım haklara sahip olur. Şüphesiz çalışan insanın sahip olduğu hakların başında ücret gelmektedir. Hadiste geçen alın teri kurumadan ifadesi, emeğin karşılığının geciktirilmeden verilip çalışanın mağdur edilmemesinden kinayedir. Bu itibarla işveren belli bir ücretle çalıştırdığı işçisini hem maddi hem manevi bakımdan kesinlikle mağdur etmemelidir. Onun hak ettiği ücret ve maaşı belirlenen tarihte noksansız ödemek mecburiyetinde olduğu gibi ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ortam ve şartları hazırlamak durumundadır. Çünkü inanç ve ibadet hürriyeti çalışan bir insanın en tabii temel hakkıdır. Onun vazgeçilmez ve dokunulmaz olan maddi ve manevi haklarına müdahalede bulunmaksa büyük zulüm ve haksızlık olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala şöyle buyurur: Kıyamet günü üç kişinin hasmıyım. Benim adıma eman verip sonra vefasızlık eden bir adam. Hür bir kişiyi satıp parasını yiyen adam. Ve bir işçiyi ücretle tutup çalıştırıp da işini bitirince ücretini vermeyen adam. Resul-i Ekrem, köleler ve hizmetçiler Allah'ın sizin eliniz ve kudretiniz altına koyduğu kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Üstesinden gelebilecekleri yükü onlara yükleyiniz. Şayet ağır ve zahmetli iş yükleyecek olursanız onlara yardım ediniz buyurarak kendilerinden iş ve verimlilik istenen işçi ve hizmetlilerin temel insan haklarından mahrum edilmemelerini şefkat, merhamet ve nezaketle yaklaşılarak onların desteklenmelerini emretmiştir. Bu emir ve talimatı hayata geçiren ticari müessesede çalışan dürüst bir işçi hak aramak için artık bir sendika peşinde koşmayacak. İşçiyle işveren birbirinin düşmanı değil, dostu ve mesai arkadaşı olacaktır. Sanayi toplumlarında görülen işçi sendikalarının gayri adil uygulamalardan, düşük ücretlerden ve kötü çalışma şartlarından dolayı ortaya çıktığı bilinir. Kuşkusuz İslam, iş ve ticaret ahlakının tam olarak hayata geçirildiği kurumlarda ve iş yerlerinde söz konusu sendikalara hiç de ihtiyaç duyulmaz. Emek ve alın terinin karşılığını hakkıyla alan, özlük hakları yakından takip edilen, iyi niyeti, safiyeti ve emeği istismar edilmeyen, sevinç ve üzüntüsü paylaşılan bir memurun veya işçinin kurum amirine ve işverene sevgi ve saygı duymaması mümkün değildir. İşçinin işveren üzerinde hakları olduğu gibi, işverenin de işçi üzerinde hakları vardır. İşçinin verilen işi kendi özel işi gibi tam olarak üstlenmesi, her türlü tahrip düşüncesinden uzak durup iş yerini kendi özel mülkü gibi koruması ve kollaması, görev ve yetkisini kötüye kullanmadan en iyi bir şekilde yerine getirmesi, son derece dürüst ve güvenilir olması gerekir. Ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı, kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin kesinlikle yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
3: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
4: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
0: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ve an Amr ibn al-As radiyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
4: Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
4: حضرت

0: Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
0: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
0: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيب'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektim. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde, ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmurda iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında.

da yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Üretim, tüketim, bölüşüm ve pazarlama açısından ticaret ahlakı. Üretim açısından ticaret ahlakı. Kur'an-ı Kerim, insandaki üretici ve değiştirici güce yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içerisindeki yerini önce onun inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. Ve gerçekten de insan ancak kendi çalıştığını elde eder. Ve yine şüphesiz onun emeği kendisine pek yakında gösterilecektir ayeti bunu ifade etmektedir. Başka bir ayeti kerimede de, iman edip de yararlı işlerde bulunanlar bilmelidirler ki, biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz buyrularak, yararlı işler yapanların mükafatının asla zayi olmayacağı bildiriliyor. İnsanlar sosyal hayatın ticaretle ilgili aşamalarında, bazen tüketen, bazen üreten, bazen bölüşümden pay alan, bazen de mevcut mal ve eşyayı pazarlayan konumunda olur. Kişi hangi konumda olursa olsun, riayet etmesi gereken bazı ahlaki esaslar vardır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde bir üretim faaliyeti içinde olması gerekir. İnsan fıtratına uygun olarak İslam dini de bu amaçla çalışmayı ve üretmeyi öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın" buyrularak, insanlardan uzak yakın demeden yeryüzüne dağılıp çalışmaları ve üretime katkıda bulunmaları istenmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, Allah kişinin çalışıp üretmesini, böylece kendisini ve ailesini geçindirmesini, Allah yolunda cihad etmek, gündüzleri oruç tutmak ve geceleri namaz kılmakla eşdeğer tutmuştur buyurarak, üretkenliğin önemini vurgulamıştır. İslam'ın öngördüğü ekonomik sistem, ihtiyaçlara yönelik bir üretime öncelik verirken, aşırı tüketime, lüks ve israfa yol açan bir üretimi hoş görmez. Aynı zamanda tüketimi yasak maddelerin üretimini de yasaklarken, bu üretim biriminden boş kalan atıl kaynakları, başka üretim alanlarına kaydırarak kaynak israfını önlemeyi amaçlar. İslam dini servetin atıl vaziyette tutulmasını doğru bulmadığından sermaye sahibi için iki ihtimal vardır. Ya bu gelirini iş yapan kimselere borç verebilir veya kendisi iş yapabilir, yatırıma yönelebilir. Şayet servetini başka birine ödünç vermeyi düşünür ve bunu bir sosyal yardım şeklinde değil de iktisadi bir faaliyet olarak gerçekleştirmek isterse, emek harcamadan ve riske katlanmadan sırf para karşılığında para kazanma yani faiz yasağıyla karşılaşır ki bu da Allah tarafından konmuş bir yasaktır. Bu durumda sermaye sahibi Müslümanın yapacağı en akılcı davranış, servetini üretime tahsis etmek yani yatırım yapmaktır. Bu akılcı ve dürüst yatırımla muhtemelen kişinin hem kârı artacak hem de başarılı olduğu takdirde yeniden yatırım yapabilecektir. İşte bu aşamada sermaye sahibinin uyması gereken ahlaki esaslar devreye girecektir. Bütün ekonomilerde geçerli olan ve farklı iktisadi sistemlerin değişik çözüm bulmaya çalıştıkları ortak ve temel konularında ticaretin ilk aşamasını oluşturan üretimle ilgili olduğunu görmekteyiz. Çözüm aranan temel konular şunlardır. A. Hangi mallar ne miktarda üretilmelidir? Yani alternatif mal ve hizmetlerden hangileri üretilecektir, ne miktarda üretilecektir? B. Mal ve hizmetler hangi biçimde üretilecektir? Yani mal ve hizmetler kimin tarafından ve hangi kaynaklar ve hangi teknolojik usullerle üretilecektir? C. Bu mal ve hizmetler kim için üretilecektir? Diğer bir tabirle toplam milli hasıla fertler veya gruplar arasında ne şekilde bölüşülecektir? kısaca üretilen mal ve hizmetin ne olduğu, kim için üretildiği ve nasıl üretildiği konusu üretim aşamasının en önemli sorularını oluşturmaktadır. İslam dininin kaynakları açısından bu sorulara cevap bulmak suretiyle üretim aşamasında Müslüman bireyin sahip olması gereken ahlaki esasları şöyle maddeleştirebiliriz. A. Üretici iyi niyetli olmalıdır. B. Üretici sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. C. Üretici dürüst olmalıdır. D. Üretici gayrimeşru bir kazanç yoluyla, gasp, hırsızlık, yağma, tekelcilik, kara borsacılık ve benzeri yollarla üretimde bulunmamalıdır. E. Üretici tüketime helal olan şeyleri üretmelidir. F. Üretici amaç olarak toplumun ihtiyacını ve yararını esas almalıdır. G. Üretici zorunlu ihtiyaçların teminine önem vermelidir. H. Üretici toplumda lüks ve yapay tüketim anlayışını oluşturacak tutumlardan kaçınmalıdır. İ. Üretici bir malın üretilişindeki yegane amacın kâr elde etmek olmayıp bilakis zaruri ihtiyaçların teminiyle refaha ermek, iç ve dış saldırılardan emin olmak için olduğunu da bilmelidir. J. Üretici üretimini toplumda bir baskı unsuru haline getirmemelidir. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar konusunda değindiğimiz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dikkatle incelenecek olursa, üretici ahlakıyla da ilgili olduğunu görürüz. Örneğin Peygamber Efendimizin, bir kimse gıda maddelerini toplayıp günün raiç fiyatıyla satsa, sanki bunları tasadduk etmiş, yani yoksullara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtmış gibi olur hadisine göre, üretimi yapılmış bir maddeyi piyasadan satın alıp toplumda ihtiyacı olanlara düzenli olarak raiç fiyatla satan kimselere böyle bir mükafat olunca, üretimi yapanlara daha fazla mükafat verileceği açıktır.

Tüketim açısından ticaret ahlakı. İnsanoğlu üreten bir varlık olduğu gibi tüketen bir varlıktır. İslam dini Müslümanların yeme içme, giyim ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında bütün tüketim faaliyetlerinde bir takım ölçüler getirmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu hususa işaret etmiştir. Elini bağlı olarak boynuna asma, onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış pişman bir halde oturup kalırsın. Burada boynuna

0: asma tabirinden cimrilik, açıp saçma tabirindense israf ve savurganlık kastedilmiştir. Bu iki özellik de güzel görülmeyen alışkanlıklardan olup hem ferde hem de topluma sayısız zararları bulunmaktadır. İslam alimleri tüketimi ve üretimi zaruriyat yani zorunlu, haciyat hayatı kolaylaştırıcı ve tahsiniyat zarafeti artırıcı malların üretim ve tüketimi olarak üç gruba ayırır. Bu alimlerin başında İmam Gazali, Şatibi, Cüveyni, İz bin Abdüsselam ve İbni Haldun gelmektedir. A. Zaruri ihtiyaç mallarının tüketim ve üretimi. Bunlar insanın beş temel özelliğini yani iman, hayat, akıl, üreme ve servet sahibi olabilmesini muhafazaya yarayan bütün mal ve hizmetlerin üretimini ve tüketimini kapsar. B. Hayatı kolaylaştırıcı yani rahatlatıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar hayattaki zorluk ve güçlükleri giderici ve konforu artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleridir. C. Zarafeti artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar rahatlığı sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimiyle ilgilidir. Medeniyet geliştikçe birçok madde bu kategoriler arasında yer değiştirebilir. Dün lüks sayılan bir mal ve hizmet bugün zaruret haline gelmiş olabilir. O bakımdan bu gruplara giren malların durumu sabit olmayıp değişkendir. Bu malların üretim sıraları zaruri ihtiyaç maddelerinden başlayıp sırasıyla hayatı kolaylaştırıcı ve zarafeti artırıcı mallara doğru gider. Basit ve temel kaide arada bir çatışma olup tercih gerektiğinde daha üst kademedeki mal ve hizmetlerin üretimi için mesela daha alt kademedeki zarafet kategorisine giren bir mal veya hizmetten vazgeçmektir. Böylelikle üretimde ve tüketimde zaruri ihtiyaç maddelerine öncelik tanınacaktır. Böylece belli bir zaman ve mekan içinde sınırlı olan üretim kaynakları bir yandan üretim vasıtalarına, diğer yandan zaruri ihtiyaç maddeleri üretimine öncelik verilerek yönetilirse toplumun hayat seviyesi dengeli bir şekilde gelişmiş olur.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peş peşe tutulan visal orucunu da hoş karşılamazdı. Ve visal orucu tutmaktan sakının buyururdu. Kendisine ama sen visal orucu tutuyorsun denilince, Hazreti Peygamber, siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınız

Kızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

0: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Urve bin Mesud. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş

0: müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor, bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa, bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu.

0: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki, bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse, bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi, adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen de yesene dedi. O, ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur. Eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir. Sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.''

0: Hüsnü hal. İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde, onun katındadır.

Huzeyfe radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
2: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
3: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Sufyan? Bunun sorumlusu sensin.
4: Öcümüzü alacağız. Merak etme.
3: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek.
5: Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
6: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
7: Ey Safvan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın.
0: 50. bölüm.
8: Umeyr, Safvan'la kararlaştırdıkları planı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kılıcını keskinleştirdi ve zehirle iyice sıvadı. Sonra oğlunun fidyesini vermek için gidiyormuş bahanesiyle Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde Hazreti Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu.
9: Ya Resulallah, Umeyr kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.
4: Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz. Müsaade edin, ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü.
8: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi. Bırakın gelsin dedi.
4: Ali, Hamza, Sa'd, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
10: Merhaba.
8: Peygamberimiz Umeyr'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu.
7: Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için.
8: Peygamberimiz öyleyse kılıç ne için diye sordu.
7: Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki?
8: Peygamberimiz doğru söyle, buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Safvan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin. O da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefin arasında Allah var.
7: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
8: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
7: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
11: Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah'a
8: hamdolsun. Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin. Ona Kur'an okuyun ve esir olan oğlunu ona bağışlayın. Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı. Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu. İstediği gibi de yaptı. Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Safvan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, pek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi:
4: "Ey Allah'ın Resulü, müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın."
8: Peygamberimiz, "Ömer," dedi, "eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer, belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir." Ashab-ı kiram, Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer, Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de üç ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hazreti Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş'le sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'b bin Eşref şöyle bağırdı:
10: "Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse, vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır."
8: Bu sözler Müslümanların kulaklarına eriştiğinde Peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı verdiler:
12: "Muhammed, sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun.
13: Bizden çekilsen iyi olur. Çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın."
14: "Evet, evet, korkulacak insanlar. Göstereceğiz
8: onlara." Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı. Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu. Yüce Allah onlar için şöyle diyordu: "Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez." Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi:
15: "Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Yardımıma koşun!"
9: "Ne oldu?"
15: "Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Orada olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım."
9: "Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak!
16: Ahlaksız herif! Nasıl yaparsın bunu?
9: Hiç mi utanman yok?"
12: "Başını çok fena çarptı.
17: Hareket etmiyor. Bir bakın, nefes alıyor mu?"
18: "Nefes almıyor. Ölmüş.
12: Onu öldürdünüz.
10: Lanet olası adamlar. Geldiniz şehrimizde ne dirlik kaldı ne düzen.
12: Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne.
10: Yürüyün, yürüyün üstüne. İşte cana can. Bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz, biz de sizinkini öldürdük.
16: Müslümanlar bunu yanınıza bırakmayacaktı."
19: "Ey Ensar, toplanın.
14: Kardeşiniz öldürün."
8: Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu, savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu.
19: Kaynuk oğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekte 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl dese ölürler. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilemiyorum.
20: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
19: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum.
20: Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin.
19: Bak, bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz.
8: Yahudiler Hazreti Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı mesele halledilebilecekti. Ancak onlar Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu sırada İbni Übey Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için Peygamberimizle konuşmaya gelmişti.
19: Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran.
8: Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi. İbni Übey sözünü tekrarladı.
19: Muhammed, bu adamlar bizim ortağımız. Onlara savaş açma.
8: Peygamberimiz bu sefer yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey Peygamberimizi zırhından yakaladı ve elini boyun kısmından içeri soktu. Bu hareket peygamberimizi de öfkelendirmişti. Elini çek dedi. Fakat İbni Übey vazgeçmeye niyetli değildi.
19: Vallahi onlara iyi davranacağın sözünü alıncaya kadar elimi çekmeyeceğim. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam var o kalede. Onlar beni bugüne kadar her türlü saldırıdan korudular. Şimdi sen onları kesecek misin?
8: Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını kurtarabildiği için şanslıydı. Fakat nazil olan ayetler bunun aksini söylüyordu. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin

0: kuzeybatıdaki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar Müslümanları silah ve zırh teçhizatı bakımından hayli zenginleştirmişti.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: La tekunu imma'atan taquluna in ahsana an-nas ahsanna ve in zalamu zalamna. Velakin vattinu enfusakum.

0: أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.
1: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı. "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın önünü açan anahtarlar gibidir. Ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak, iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği İlim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Güzel ahlak ve iyi niyet, İslam'ın özü. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Sa'd bin Hişam anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye, "Ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlat," dedim. O da şöyle dedi: "Sen Kur'an okumuyor musun? Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır." Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edildiğine göre Resulullah namaza kalktığında şöyle dua ederdi: "Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur." Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: "Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle." Ebu Zerr'in rivayet ettiğine göre Resulullah ona şöyle buyurmuştur: "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlaka uygun davran." Nevas bin Seman anlatıyor. "Resulullah'la birlikte Medine'de bir sene kaldım. Ona iyiliğin ve kötülüğün ne anlama geldiğini sordum. Resulullah şöyle cevap verdi: İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne insanların cennete girmesine en çok vesile olan amelin ne olduğu soruldu. Resulullah, "Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlak," buyurdu. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Mümin, ırza namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir." Semure'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Hasep, kişiyi halk nazarında yücelten nitelik maldır. Kerem, kişiyi Allah katında yücelten nitelikse takvadır." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulallah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle derdi. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

Esma binte Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
5: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
6: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından, ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen

konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur: eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir: sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam, benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü, peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam, ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.

Yala anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi mithla yevmi veledethu ummuh.
0: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesini taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, insanlardan uzaklaşarak tek başına yaşamak, yani uzlet. Sıradaki hadisimiz 603 nolu hadis. وَعَنْهُ ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. O da Allah'ın Resulü salat ve selam üzerine olsun, Hazreti Peygamber'den, اَنَّهُ قَالَ. Kendisinin şöyle buyurduğunu haber veriyor. مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ. İnsanlar içerisinde geçimini sağlamak bakımından en hayırlı yollardan bir tanesi şöyledir. Raculun, bir adam ki, mumsekun aynana farasihi, atının dizginini tutmuş bu kişi, fi sebilillahi, Allah yoluna koyulmuş. Yatiru ala metnihi, kullama semi'a hay'atan au faz'atan tara alayhi yabtaghil qatla. Bu kişi atının üzerinde Allah yolunda koşar durur. Savaşa çağıran yahut yardım dileyen herhangi bir ses duyduğunda, kullama semi'a hay'atan au faz'atan tara alayhi, atının üzerinde adeta uçar. يَبْتَغِلْ قَتْلَ اَوْ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ. Atının üzerinde Allah yolunda cenk etmek için adeta uçarcasına oradan oraya, oradan oraya koştururken, bütün gayesi hak yolunda can vermek yahut Allah yolunda ölmektir. İşte geçimi böyle olan, hayatı böyle yaşayan bir insan ne kadar hayırlı bir insandır. Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda zalime dur diyebilmek için, mazlumu koruyabilmek için, güvenlik için, esenlik için canını ortaya koymuş bir kimse. Bu uğurda öldüğü takdirde her şeyini kaybedeceğini başından itibaren biliyor.

Ama o, bu dünyada kaybedeceklerini değil, ahirette kazanacaklarını hesap ediyor. Belki böyle yapa yapa büyük bir zengin olmayacak. Böyle yapa yapa ailesiyle düzgün, iyi zamanlar herkes gibi belki geçiremeyecek. Cenge gitmişken çoğu zaman vakitlerini serhatlerde, savaş meydanlarında, kılıçların gölgesi altında geçirecek. Ama o bu dünyanın refahını ve konforunu Allah'ın rızası uğrunda gözden çıkarmış, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği asıl konfora, saadete ve güzelliğe gözünü dikmiş bir kimse. Yani akleden, son derece akıllı bir kimse. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ buyurdu Cenab-ı Hak. Ahiret yurdu elbette ki muttakiler için çok daha hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ yoksa sizler akletmiyor musunuz? Dolayısıyla böyle bir kimse hem ahiretini muazzam bir şekilde kazanmaya namzet iken, çünkü ucunda şehadet var, hem de savaştan savaşa elde ettiği ganimetler ile bu dünyada hatırı sayılır birikimler yapabilir. İşte Allah'ın Resulü onun bu geçimliğini min hayri maaşin nas, insanların geçimlikleri içerisinde en hayırlı olanlarından biridir diye övmüş. Savaşa çıkmada bir nevi uzlet var mı? Evet, bir yanı itibariyle uzlet sayılabilir. Çünkü yola çıkan ordudakiler elbette kendi aralarında belli bir münasebet olmasına rağmen artık ailelerinden ve aşina bulundukları çevrelerinden uzaklaşmış olurlar. Bu bir miktar yalnızlık getirir. Kaldı ki mobil bir halde bulundukları için bir yerden diğer bir yere, oradan başka bir yere sürekli sefer halinde, gecenin, gündüzün, doğanın tam ortasında kendilerini yakaladığı, buna tanık oldukları ve bu sadeliği hayatlarının bir parçası kıldıkları boyutlarıyla dağ başında kuzularını gütmek üzere uzlete çekilen kimsenin durumuyla belli açılardan benzeşir. Cenge giden ordudakiler de gece konakladıklarında semayı temaşa ederler. Yol boyunca Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve olanca genişliğiyle insanlara kendisini gösteren Allah'ın kudretinin izleri, gah göl olarak, gah nehir olarak, gah dağ, gah bayır olarak, ordu ilerledikçe konaktan konağa, ordudakiler bunlara maruz kalırlar. Dolayısıyla iç dünyaları harekete geçer. Medine'de çok fazla duymadıkları o iç seslerini bu tür yolculuklarda daha yüksek bir seda ile duyarlar. Zira cenge gidenlerin hayatı daha bir doğa ile iç içe, daha bir sade ve daha bir yerleşik hayattan, yani şehir hayatından ve şehir hayatının sunduğu nimetlerden uzak düşer. Bu açılardan bakıldığında uzlete daha yakındır. Dolayısıyla biz bu bölümde hangi biçimiyle olursa olsun uzleti toplumsal yarar zincirinden kopmaksızın kişinin verimli bir şekilde hala ürün verdiği, ürettiği, bir şeyleri insanların istifadesine sunabildiği anlamlı bir uzlet versiyonu söz konusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle demiş: "Ev yahut", yani deminki ayrıydı ve o tamamlandı. İnsanlar içerisinde en hayırlı maişete sahip, yani geçim koşullarına ve imkanlarına sahip diğer kişi ise evraculun, bir adam.

ونيمة في رأس شعفة من هذا الشعف Bu kimsenin bir davar sürüsü var ve bu hayvanlarını şu dağlarda, tepelerde gezdirip dolaştırıyor. Yahut av batni vadim min hadihil avdiyeti yahut şu vadilerde ve derelerde onları otlatıyor. Dolayısıyla aktif bir üretim hali içerisinde verimliliği sönmemiş. İktisadi olarak güçlü bir çıktısı var. Çünkü bu hayvanlar yer içer ve çoğalırlar. Böylece toplum o hayvanların etinden, sütünden ve yününden istifade eder. Bu son derece kıymetli. Hele hele günümüzde insanların buna kıymet vermedikleri ve çoklarının bunu yapmaktan özellikle imtina ettiği ve hele hele ülkemiz özelinde söyleyecek olursak, bunun aşağılandığı ve dolayısıyla ucunda çok para olsa dahi insanların çoban olarak anılmaktan şiddetle kaçınarak uzak durduğu bir toplumda Resulullah'ın dilinden bunun ne denli kıymetli olabileceğini öğreniyoruz. Hatta belki de bir insanın ne kadar malı, mülkü, serveti olsa, şehir hayatında ne kadar yüksek bir kariyeri olsa dahi Allah'ın Resulü'nün bu haber verdiği hususa dikkat ederek bunu yaşamak üzere en azından bir dönem tecrübe etmek ve gözleriyle, kulaklarıyla, hisleriyle bu ortamları ve olayları buluşturabilmek adına harekete geçesi gelir. O koyunlar ile o dağlarda dolaşmak acaba nasıl bir şeydir ve bir insanda nasıl etkiler ve izler bırakabilir? Bu çok değerli ve kıymetli olmalı. Önceki sohbetimizden hatırlarsanız, Allah Azze ve Celle bunu yaşamamış, hiçbir kimseye nübüvvet dahi ihsan etmemiş. Dolayısıyla benim de böyle bir tecrübem olsun, ben de CV'me böyle bir şey ekleyeyim. Bu ayıp bir şey değil. Tam tersi bu kendisiyle övünç duyulacak bir şey. Bütün peygamberlerin kariyerinde olmazsa olmaz olan bir tecrübe nasıl kötü gösterilebilir? Kimi diziler ve filmler üzerinden bu son derece önemli insani tecrübeyi en eski kadim zamanlardan beri atalarımızın yaşadığı ve bildiği bir olayı bu denli küçük düşürmüş olmak, bu denli aşağılamış olmak, öyle ki ülke satında bunu yapacak hiç kimse bulamamak, dışarıdan insan ithal etmek bu işi yapmak üzere ne kadar feci bir tablodur. Tabii bu denli tukaka ilan edilince, bu denli kötü gösterilince kimsenin evladı bunu yapmak istemiyor. Kimse böylelerine kız vermek istemiyor. Bu işi yapan biri göğsünü gere gere ben böyle bir iş yapıyorum diye toplumun önüne çıkamıyor. Çünkü toplum el birliğiyle bu mübarek meslekteki saygınlığı ortadan kaldırmış, yok etmiş. İnsanların ben çobanım diye herhangi bir meslek kadar dahi omuz hizasında saygın bir biçimde kendisini ifade edemediği günümüz modern toplumunda bizler böyleyken dönüp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bununla nasıl iftihar ettiğini, bunu kariyerinin bir parçası olarak öne çıkardığını ve hatta sadece kendisi değil bütün peygamberlerin aslında bir koyun çobanlığı olduğunu, vaktiyle koyun çobanlığı yapmış olduğunu kıvançla, onurla dile getirmiş olması bizim ne kadar yanlış bir istikamete savrulduğumuzu gösterir. Bu canlılar doğanın en temel canlıları. Hak Teala'nın bizim için özellikle indirdiği, kim bilir belki de insanlar gibi, ki insanlar cennetten indirildiler ve onların indirilmesi akabinde Cenab-ı Hak en

Gün gelir birileri bunun adına başka bir şey kor ve bu tecrübeyi yaşatmak üzere özel mecralar oluşturur ve kalkar bir de bunun için para talep eder. O zaman birdenbire gözümüzde kıymetli oluverir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatimizi çektiği bu hususa onun gözüyle bakarak değer atfetmeliyiz. Madem ki bütün peygamberlerin hayatında var, benim hayatımda da olabilir. Ben de kısa süre yahut belli bir süre bunun hazzını yaşamalıyım. Hele hele bunu sürekli yaşayan bir insana saygı göstermeliyim. Çok kıymetli bir iş yapıyor. Onunla oturmalı, konuşmalı, sohbet etmeliyim. Onun bakış açısının bana katacağı çok şey olmalı. Değil mi ki bütün peygamberler ile aynı meslekten geliyor, onun şahsiyetine çok saygı duymalıyım. İnsanların ihtiyaç duyduğu, ekonomik anlamda son derece değerli bir işi yerine getiriyor. Hele hele bunu Allah'ın rızasını gözeterek, helale, harama dikkat ederek ve bu süreçleri Cenab-ı Hakk'ın evrende var ettiği, doğada sergilediği ayetlerini gözlemlemek, müşahede etmek düşüncesiyle iman ekseninde yaşıyorsa muazzam bir şey bu. Bizler de zaman zaman şehir hayatından uzaklaşabilmek, soluk alabilmek, farklı bir nefesi içimize çekebilmek için onlara takılabiliriz. Bir hafta yahut birkaç günü onlarla geçirmek isteyebiliriz. Nübüvvetin damarının ana ekseninde yer tutan bu mesleğin dağlarını yaşamak isteyebiliriz. Ovalarını yaşamak isteyebiliriz. Gecelerini yaşamak isteyebiliriz. Gündüzlerinde güneşlerini yaşamak isteyebiliriz. O geniş alanlarda içimiz de genişler, kendimizi yenileyebiliriz. Hele hele buna gökyüzünü daha dikkatlice gözlemleyeceğimiz, kimi teleskoplarla, kimi aygıtlarla başka bir çehre kazandırır, daha bir zenginleştirirsek muazzam olur. Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla vurgu yaptığı, başınızı kaldırıp göğe bakmaz mısınız dediği ayetlerini yaşamaya fırsat bulmuş oluruz. Dağların o ıssız karanlıklarında, gecelerinde, Allah'ın huzurunda kıyamda durmanın, rükûa gitmenin, secdeye kapanmanın bambaşka bir hazzı ve lezzeti olabilir. Bir teheccüdü böyle bir gecede yaşamanın tecrübesi çok farklı olabilir. O yüzden hadisin devamında Resulullah yuqimus salata. Böyle bir adam oralarda namaz kılacak, düşünebiliyor musunuz? Hani derler ya, göğe baktığında Cenab-ı Hakk'ın kudretini gördüğün, yere baktığında onun kudretini gördüğün, adım adım yerde yürürken onun rahmetinin seni sardığını hissettiğin bir süreç, yüksek bir sesle okuyacağın bir ezan, dağı şahit tuttuğun, göğü şahit tuttuğun bir namaz, yuqimus salata. Resulullah buyurmuş ki namazını kılar, ve yu'tiz zekata, yanı sıra zekatını da verir. Bu kadar sürüleri gezdirip dolaştırırken Cenab-ı Hakk'ın bereketiyle bunlar çoğalır, artar, bereketlenir. O mal öyle ne mağlanır, öyle ne mağlanır ki? Bir bakmışsın, bu kul zenginlik seviyesini aşmış, artık malından zekat vermeye başlamış. Ne kadar güzel bir süreç. Ve ya'budu rabbahu, ve Rabbine kulluk ede durur. Bir yandan mal ve mülk servet sahibi olur, bir yandan Cenab-ı Hakk'a kulluğunu ilerletir. Hatta ye'tiyehul yakin, ta ki yakin gelip kapısını çalar. Yani ölüm ile yüzleşir, yolun sonuna kavuşur. Leyse minen nasi illa fi hayrin. Yaptığı iş ile insanlara her daim

0: yarar sağlamış bir ömür tamamlar. Bu bilinç üzere olursa, bu yaklaşım ile yaşanırsa son derece güzel olur. Elbette ki bu kimse bu hayvanların sütlerini, yünlerini, derilerini, etlerini topluma ulaştırdığı bir süreç var. Şehir hayatına geliyor, iniyor, insanlarla buluşuyor. Hep dağlarda ve sadece kendi başına yaşamıyor. Resulullah'ın bahsettiği olay dağlara çekilip bir daha asla gelmemek değil, insanların yararına bir zirai faaliyeti yahut bir ticari faaliyeti, yani besiciliği şehir hayatıyla iltisakta kalarak gerçekleştirmek. Nitekim önceki hadisimizde kendisinden örnek verirken, önceki peygamberlerden örnek verirken çobanlığı böyle tarif etti. Oradan baktığımızda o peygamberler hem halkın içerisindeydiler hem de çobanlık yapabiliyorlardı. Hem şehir hayatının bir parçası, belki şehir hayatında ayrı bir mesleği de var, hem de yanı sıra belli dönemlerde, belli zamanlarda yahut ihtiyaç duydukça çobanlık yapabiliyor. Bu karma tecrübe kişinin hem ruhsal yanını, hem duygusal yanını, hem de hatta biyolojik olarak sağlığını son derece güçlü bir biçimde zinde tutacak ve destekleyecek bir süreç olsa gerektir. Öyle olmasaydı Allah'ın Resulü salat ve selam üzerine olsun bundan bu denli kıvanç ile söz etmezdi. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslimun, İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde İmam Buhari'nin rivayet etmediği ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayete tekabül ediyor efendim. Böylece bu rivayetle birlikte uzlet adındaki bu bölümümüzü tamamlamış olduk. Sırada yeni bir bölüm var. İnşallah bir sonraki hadis sohbetimizde yeni bölümümüze başlarız efendim. O vakte değin, sağlıcakla kalın, sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler: "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme." Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastaneye yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti.

yağmur. Seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım.

sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle de olsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
0: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü," diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabası ile bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra üç defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasına sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri 3 defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer ile Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Başka bir hadisi şerifinde ise her kim doğru yolu Allah'ın kitabından başkasında ararsa Allah onu sapıklığa düşürür. O Allah'ın sağlam ipidir ve hikmet dolu sözleridir. O dosdoğru yoldur. Ona dayanarak konuşan tasdik olunur. Onunla amel eden sevap kazanır. Onunla hükmeden adaletli davranmış, ona davet eden doğru yola iletmiş olur, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. Onu saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur, buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadisi şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen

alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin dediğinde, Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun. Cevabını verecek. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre, bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü diye sorunca, Peygamberimiz, benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın dedikten sonra kadınlara dönerek, ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz diye çıkışmış, onlar da evet sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin demişlerdi.

Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın

Vitir namazınızı kılın. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Bizden razı ol. Amellerimizi kabul eyle. Bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.
5: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
5: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. mala yani boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.
7: Kırk hadiste güzel ahlak.

radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz, siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem,

İki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Adi bin Hatim radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar. Verilmezse hoşlanmazlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır: İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğüme atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat," diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece

Sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir buyurmuştur.

Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede?" diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dua ibadetin ta kendisidir," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
4: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor.

0: İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع.
2: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi.

0: mal etmezdi. İnsanoğlu, bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman, hangi halde olursa olsun, Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun, daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman, her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli, Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele, her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar, besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi, evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kırk hadiste iman.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.

Tevbe. Günahtan dönen günahsız gibidir. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. Hicretin 9. senesi Recep ayında sıcağın dayanılmaz boyutlara ulaştığı bir mevsimde Allah Resulü ashabıyla birlikte savaş için bütün hazırlıklarını tamamlayıp yola koyulmuş ve nihayet Tebük'e varmıştı. Peygamberimizin

de fark ettiği üzere kendisiyle birlikte birçok gazveye katılan Ka'b bin Malik orduda yoktu. Diğer bütün gazvelerin aksine Resulullah bu defa uzak ve tehlikeli bir yolculukta çok kuvvetli bir düşmanla karşılaşacak olan Müslümanların ona göre hazırlanmalarını istemiş ve gidilecek yönü Müslümanlara açıklamıştı. Ancak Ka'b savaşa hazırlanmak için yeterince vakit olmasına rağmen ihmalkar davrandığından savaşa katılamamış, Resulullah'ı ve Müslüman kardeşlerini bu zorlu mücadelede yalnız bırakmıştı. Kendisi gibi güçlü, kuvvetli ve imanı sağlam diğer bütün Müslümanlar savaşa gitmiş, geriye ise münafık olarak bilinen ya da güçsüzlüğünden dolayı mazeretli olan kişiler kalmıştı. Savaşa gitmesini engelleyecek hiçbir mazereti olmayan Ka'b çok pişman olmuş, hüzün ve kedere boğulmuştu. Ordu Medine'ye dönünce pişmanlığını bildirmek için hemen peygamberin huzuruna çıkarak her şeyi olduğu gibi anlattı. Allah Resulü Ka'b bin Malik'e ve onunla aynı durumda olan Mürare bin Rabi ile Hilal bin Ümeyye'ye haklarında hüküm verilinceye kadar beklemelerini söyledi. Artık hepsi için sıkıntılı geçecek ve 50 gün sürecek tecrit hayatı başlamıştı. Peygamberimiz bu üç şahısla konuşulmaması talimatını verdi. 40. günden itibaren bu üç kişinin kendi hanımlarıyla görüşmelerini de yasakladı. Savaşa gitmeyip geride kalan bu üç kişinin pişmanlığı ise her geçen gün daha da katlanıyor, evlerine kapanıp gözyaşları içinde bağışlanma diliyorlardı. Nihayet 50. günün sabahı tevbelerinin kabul edildiğine dair büyük müjdeyi aldılar. Yüce Allah, Tevbe suresinde yer alan ayetler aracılığıyla onların tevbesini kabul ettiğini beyan etmişti. Böylece Ka'b bin Malik ve diğer iki arkadaşı, tevbelerine Kur'an'la şahitlik edilen ve Allah'ın mağfiretinden daha dünyadayken haberdar olan kutlu sahabiler olmuşlardı. Zira işledikleri kusurdan dolayı duydukları pişmanlık göstermelik değildi. Bütün kalpleriyle pişmanlığı hissetmişler ve tekrar aynı hataya düşmemek için azmetmişlerdi. Onlar aslında Rablerine verecekleri hesabı düşünüyorlardı. Allah da onların bu samimiyetinden dolayı onlarla birlikte bütün Müslümanlara günahlardan kurtulmanın yegane yolunun tevbe etmek olduğunu bildirmişti.

Ka'b bin Malik ve arkadaşlarının tevbesi gibi içten ve samimi olarak yapılan tevbe hem bir ibadettir hem de kaybedilmiş değerleri yeniden kazanma vasıtasıdır. Dini inanç ve yaşayışı yeniden ihya etmenin ve Allah'la bozulan ilişkileri onarmanın yoludur. Yüce Allah, insanoğlunu diğer varlıklardan farklı bir yapıda var etmiş, hem iyiye hem kötüye yönelebilecek bir potansiyelde yaratmıştır. En güzel surette yaratılan insan, kötüye yöneldiğinde hayvanlardan da aşağı bir dereceye düşebilmektedir. Bu yüzden insandan istenen daima iyiye yönelmesi, Allah ve Resulünün emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmek suretiyle dünya ve ahiret saadetine erişmesidir. Ne var ki insan zaaflarıyla ve çevresel etkilerle bilerek veya bilmeyerek zaman zaman günaha sürüklenir. İşte Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tevbe istiğfar bu durumdan kurtulmak için bir rahmet kapısıdır. Tevbenin özünde pişmanlık vardır. Hakiki bir tevbe için nefsin kendisiyle hesaplaşması, mücadele etmesi gerekir. Zaten Allah Resulü'nün ifadesiyle günah, insanın içini tırmalayan ve başkalarının haberdar olmasını istemediği bir şeydir. Yani her an pişmanlık duyabileceği bir iştir. Pişmanlıksa tevbenin ilk şartıdır. Resulullah bir hadisinde, günahtan pişmanlık duymak tevbedir derken bu gerçeği ifade eder. Bir diğer hadisinde de günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir buyurmuştur ki bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde işlenen günahtan pişmanlık duyarak bir daha günaha dönmemek şeklinde bir tevbe tanımı ortaya çıkmaktadır. Ardından istiğfar etmek yani Allah'tan affetmesini istemek gelmelidir ki tevbe tamamlanmış olsun. O halde bu tanıma istiğfarı da ekleyip tevbe istiğfar, kulun işlediği günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemesi ve Allah'tan kendisini affetmesini istemesidir diyebiliriz. Zaten tevbe genellikle istiğfarla birlikte telaffuz edilerek adeta onunla özdeşleşmiştir. Hata işleyen bir insanın tevbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan doğruya Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Bununla beraber her şeyin kendine göre bir usul, adab ve şekli vardır. Nitekim bir işten ancak doğru yolla yapıldığı takdirde sonuç alınabilir. Bu yüzden Rabbimiz tevbenin adabını öğretmek maksadıyla bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar buyurmuş, sonra da söylediklerini teyit maksadıyla Ali İmran suresindeki şu ayeti okumuştur. Ve onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Böylelikle Allah Resulü, tevbenin dil ucuyla söylenen bir iki kelimeyle geçiştirilmemesi gerektiğini ve onun bilinçli bir eylem olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte tevbe ve istiğfar söz konusu olduğunda bu işi samimi olarak yapmak ve Allah'ın tevvab, afüv, gafur yani tevbeleri çok kabul eden, çok affedici ve çok bağışlayıcı sıfatlarına sahip olduğunda tereddüt etmemek önemlidir. Ayrıca tevbe ettikten sonra günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesi de önem arz eden ve tevbeyi tamamlayan diğer bir unsurdur. Eğer kişi tüm pişmanlığına rağmen terk etmeyerek günahına devam ederse, onun bu halinin tevbe değil, sadece anlık bir pişmanlık olduğu anlaşılır. Halbuki ciddiyetle ve gerçek bir pişmanlık içinde yapılan tevbe, günahların affedilmesini sağlar. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. İzzet ve Celal sahibi Allah buyurur ki, ''Ey kullarım! Benim affettiklerim dışındakiler günahkar kalır. Benden bağışlanma dileyin, sizi bağışlayayım.
Kim benim affediciliğimi bilir ve af dilerse onu affederim, hatasını önemsemem. Yine bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem ve eşinin hatalarını anladıktan sonra pişmanlıklarını ve bağışlanma isteklerini nasıl dile getirdikleri anlatılmış, tevbeleri kabul eden Yüce Allah'ın onları bağışladığından ve tevbelerini kabul ettiğinden bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre işledikleri kabahati anlayıp hemen Rablerine yönelen ve ondan bağışlanma dileyen Hazreti Adem ve eşi, Allah'a şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç," diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn." Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz, buyurur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış. İki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şer men amene bi lisanihi ve lem yedhulil iman kalbihi. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın, kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü

0: İnsanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mü'min, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O, o gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların, zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Resul-i Ekrem, ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi, hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.''

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır," dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle," buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek, "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. O da, "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," diye dua etti.

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe

0: imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.
3: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü, koyun, keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.''

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kâhinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kâhinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kâhin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kâhinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
4: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de, ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması, bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri, insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra, mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, ''Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler.'' buyurmuştur. Ashab, ''Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?'' deyince Hazreti Peygamber, ''Onları mazeretleri alıkoydu.'' demiştir.

Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
3: İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olan.

Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir. Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve ''Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tuttu.

Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü

Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri, kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek, onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve tüm güzellikleri sizler olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس تقليم الأظافر وقص الشارب والاستحداد والختان ونتف الإبط. Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakletmiştir. Fıtrat beştir. Buradaki fıtrat geçmiş peygamberlerden ta Hazreti Adem'den itibaren ve ümmetlerinden bize kadar sadır olan, bize ulaşan adet, sünnet, herkesin kabul ettiği, üzerinde ittifak ettiği fıtrat beştir. Bunlardan birincisi taklimul ezafir, tırnakların kısaltılması. İkincisi vakassu şerib, bıyıkların kısaltılması. Vel istihdat, avret mahallerinin etrafında biriken kılların temizlenmesi. Vel hitanu sünnet olmak ve natful ibat koltuk altı kıllarının alınması. Değerli kardeşlerim, gerçekten insanoğlu tertemiz, anneden doğduğu günkü gibi pırıl pırıl, vücudundaki herhangi bir atıktan ve benzeri, işte kıl ve benzeri şeylerden arınmış olarak tertemiz dünyaya gelir. Tırnakları yumuşacıktır. Ama büyüdükçe tırnaklar kalınlaşmaya başlar. Buluğ çağına erdiği zaman vücudunda kıllar belirir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mikropların biriktiği bazı alanların temizliğini istemiştir. Tüm peygamberler de zaten bunu ifade etmiştir. Dinimiz et-tuhur şatrul iman demiştir. Temizlik imanın yarısı. Dolayısıyla parmak aralarında gizlenmiş kirlerin, mikropların temizlenmiş olması gerçekten fıtri ve fıtratın bir gereğidir. Fıtri bir adettir, bir husustur, sünnettir. Tüm peygamberlerin sünnetidir. Peygamber Efendimiz onun için bunu özellikle taklimul ezafir demiştir, tırnakların kesilmesi. O halde her türlü kirden, mikroptan parmaklarımızı, yemek yediğimiz, su içtiğimiz o parmaklarımızı kirlerden arındırmış oluyoruz. Özellikle parmak uçlarını. Fakat su şeripte ise bıyıkların kısaltılması, malum haliniz değerli kardeşlerim, bıyıklar bırakıldığında özellikle erkekler için bu husus önemli. Yemek yerken bazı insanların bıyıkları dudaklarının içine doğru sarkmakta ve bu da yemek artıklarıyla bıyıklarındaki kılların buluşmasına, o artıkların orada kalmasıyla zamanla mikropların o bölgelerde oluşmasına ve daha sonraki süreçte insana zarar verdiği birçok sağlık hususunda uzmanlaşmış kişiler tarafından ifade edilmektedir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bıyıkların kısaltılmasını bizden istemiştir. Bazen bıyıkların kısaltılması kökten kesilmek anlamında da algılanmaktadır değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında böyle bir şeyi görmüyoruz. Ona özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Onun için bıyıkların kısaltılması dinimizce uygun, sünnet olan bir husustur. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu hadiste nakletmiştir. Men lem ya'huz şaribehu feleyse minna. Bıyığından almayan, yani kısaltmayan kişi bizden değildir. Yani sünnetimizi uygulamıyor demektir. Hatta İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan nakleden bir hadis-i şerifte enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emara bi ihfa'i şevarib ve i'fa'i liha buyurmuştur. Sevgili peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın bıyıklarının kısaltılmasını, sakalın ise düzgün tutulmasını emretmiştir. Tabi burada şu hususu ifade etmekte yarar var. İfa'ul liha,
çenede belirgin miktarda sakalın ortaya çıkması bırakan insanların da derli toplu sakalını bırakmasını bu hadis-i şerif emretmektedir. Yoksa gereksiz yere çok uzun bir şekilde bırakılması anlamına gelmemektedir. O hususa dikkat etmek lazım. Yani sakalı bırakan insan da düzgün bir şekilde tutmalıdır. Bir başkasına rahatsızlık verecek bir şekilde sakal bırakılmamalıdır. Sakalın sünnet olmasının sebebi de zaten budur. Düzgün ve karşı tarafa hoş gelecek bir şekilde bırakılmasıdır. Önemli olan bıyıkların da uzun olanları, dudaklar istikametinde sarkanların da kesilmiş olması gerekir değerli kardeşlerim. Vel hitan, 5 maddeden bir diğeri de hitan, yani sünnet olmaktır. Bizim ülkemizde gerçekten çok güzel bir adet haline gelmiştir. Sünnet merasimleri düzenlenir. Çocuklarımız sünnetlerini olurlar. Ve adeta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fıtrattan dediği husus böylece uygulama alanına girmiş olur. Onun için değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fıtrat dediği şeylerin altında, arka planında hep temizlik, mikrop üretebilecek, zararlı şeyler üretebilecek şeylere karşı adeta bir tedbirdir. Bütün bunları tek tek incelediğimizde karşımıza bu sonuçlar çıkar. Beşinci maddede netful ibat diye geçer. Koltuk altının kıllarının temizlenmesi. Biliyorsunuz hareket halinde koltuk altındaki kıllarda terleme olduğundan zamanla orada kirlenmeler, kirler oluşur. Ve onlar zamanla orada kaldığı sürece de mikrop üretebilir. Mikrop üretme imkanı daha fazla artmış olur. O nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususlara dikkatimizi çekmektedir. Özellikle cuma günleri mutlaka değerli kardeşlerim tırnaklarımızı keserek, bıyıklarımızı kısaltarak, koltuk altı tıraşlarımızı olarak mescide gitmemiz, tertemiz kokularla camilerimize gitmemiz gerçekten mümin kardeşler arasında uygun, münasip olan hususlardandır. Hazreti Ayşe annemizin de bu anlamda bir rivayeti vardır ama Hazreti Ayşe annemizin naklettiği rivayette aşrum minel fıtra geçmektedir. Yani fıtrat 10 şeydir diye geçer. Gassus şerib ki Ebu Hureyre rivayetimizde o geçmişti, bıyıkların kısaltılması ve yafaül lihye ziyade olarak bu var. Yani sakalın tertemiz bir şekilde, bakımlı bir şekilde bırakılması, tutulması ve sivak, misvak kullanmak. Ağız diş sağlığı gerçekten çok önemli hususlardan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam es-sivaku mataratun lilfem mardatun lirrab buyurmuştur. Misvak Rabbin rızasını kazanmaya sebep olduğu gibi ağzımızın tertemiz olmasına da sebeptir. Ağız temizliğine sebeptir. Onun için ağız ve diş sağlığı gerçekten bu hususta çok önemlidir. Çünkü tüm yiyeceklerimiz, yediğimiz, içtiğimiz şeyler ağız yoluyla midemize inmektedir. Dolayısıyla ilk giriş kapısında ağız diş sağlığı iyi olmayan kişilerin, dişini fırçalamayan kişilerin daha çok hastalığa yakalanma imkanları yüksektir. Onun için dikkat etmek gerekir değerli kardeşlerim. İstinşakun bilme, su ile istinşak yapmak. Guslün farzı kaçtır diye bazen soruluyor. Mazmaza istinşak, bütün vücudu yıkamak diye çocukluktan itibaren öğrendiğimiz, öğrettiğimiz hususlardan bir tanesidir. İstinşak yani burnu çok güzel bir şekilde temizlemek. Burun temizliği yine aynı şekilde çok önemlidir. Eğer burun temizliğini net ve güzel bir şekilde yapmayacak olursak zamanla orası da mikropların geçiş yeri olur. Biliyorsunuz solunum yollarından birçok mikroplar geçiyor. Özellikle virüsün, hastalıkların yayıldığı dönemlerde burun bu anlamda çok önem arz etmektedir. Rahatlıkla yayılan yer olduğu için insanlar ağız ve burunlarını kapatırlar. Bir başkasından olumsuz hastalıklar, virüsler bize nakledilmesin diye. İşte ağız diş sağlığı, yine aynı şekilde burnun, nefes aldığımız o burnun da temizliğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize emretmiş oluyor. Vakasül Ezafir, Hazreti Ayşe annemizin rivayetindeki bir diğer husus, Ebu Hureyre'de rivayetinde geçen Gassül Ezafir, tırnakların kısaltılması ve Gassül Beracim,
parmak aralarındaki boğumların, parmak aralarının temizlenmesi, iyi bir şekilde temizlenmesi. Bunlar bakın hep böyle terlediğimizde özellikle mikropların barınağı olan yerler olmuş oluyor. Yani koltuk altları, özellikle ayaklardaki parmak araları zamanla yıkanmadığında, zaten biz günde 5 kez abdest aldığımızda buraları ne yapıyoruz, temizliyoruz. Ama zaman zaman buraların da mutlaka temizlenmiş olmasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fıtrattan saymıştır. Fıtratta gerçekten yaratılışa uygun tertemiz bir özelliktir. Ve netful ibad, koltuk altlarının temizlenmesi ve halkul ane, yine etek tıraşı. Ziyade olarak burada şunu görüyoruz. İntikasül me, yani suyu bir nevi azaltmak. Ne ile azaltmak? Çok affedersiniz, tuvaletten sonra temizlik yapmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bevilden, idrardan sakınmamızı özellikle bize tembih etmiştir. Tertemiz kurulayarak, yani tuvalet adabını adeta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretmiş oluyor. Bütün bunlar yine aynı şekilde mikropların, virüslerin belki yayılma oranlarını artıran hususlardır. Bu hususlara Peygamber Efendimiz dikkat çekiyor ve bizim bu hususlarda çok dikkatli davranmamızı adeta bize öğütlemiş oluyor. Bir diğeri ise mazmaza. Guslün hani farzı üçtür demiştik. Mazmaza, ağza bolca su verip ağzı temizlemektir. İstinşak da buruna su vererek burnunu temizlemektir. Hele bir de gusül yaparsanız vücudun tamamını temizlemiş olursunuz. Böylece fıtrata uygun bir hayat sürmüş olursunuz değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Küllü mevludin yûledu alel fıtra. Her doğan fıtrat üzere doğar. Buradaki fıtrat Müslümanlıktır, İslamiyettir, İslami adetlerdir, Müslümanlığın sünnetleridir. İşte biz o beş fıtrata, burada Hazreti Ayşe annemizin naklettiği rivayette 10 fıtrata dikkat ettiğimizde değerli kardeşlerim, tertemiz, pırıl pırıl bir Müslüman oluruz. Allah bizi temizlik kurallarına azami derecede riayet eden Müslümanlardan eylesin. İnna Allaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah-u Teala tövbe edenleri, yani manevi kirlerden arınanları, bir de maddi kirlerden arınanları, temizlenenleri sever. Abdestin hemen akabinde Peygamber Efendimizin yaptığı duayla da sözlerimizi inşallah tamamlamış olalım. Allahümme ec'alni mine tevvabin ve ec'alni mine mutatahhirin. Allah'ım bizi manevi ve maddi kirlerden arınanlardan eyle. Yani bizi tövbekar olanlardan eyle. Ve bizleri beden ve abdest, gusül temizliği gibi temizliğini düzenli bir şekilde yapanlardan eyle diyerek bugünkü hadis şerhi sohbetini tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle, lütfuyla, keremiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kullu ma'rufin sadaka.
1: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır. Bazen kalkan olur, zarara engel olur. Bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum." diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti, o da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi, Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi, Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.

Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı.

0: Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz." diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik." dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin." diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri, "Ben onları bir dirhem karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi, "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı öğüdü verdi. "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır." Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti, "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve

namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum. Tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları süre

0: Böylece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.
1: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette," deyince Resulullah, "Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış," tavsiyesinde bulundu. Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulü'nden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: "Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir."

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
2: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
3: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Sufyan? Bunun sorumlusu sensin.
4: Öcümüzü alacağız. Merak etme.
3: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek.
5: Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
6: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
7: Ey Safvan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım.

0: kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın.
1: 50. Bölüm.
2: Umeyr, Saffan'la kararlaştırdıkları planı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kılıcını keskinleştirdi ve zehirle iyice sıvadı. Sonra oğlunun fidyesini vermek için gidiyormuş bahanesiyle Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde Hazreti Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu.
3: Ya Resulallah, Umeyr kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.
4: Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz. Müsaade edin, ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi. Bırakın gelsin dedi.
4: Ali, Hamza, Sa'd, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
5: Merhaba.
2: Peygamberimiz Umeyr'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu.
6: Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için.
2: Peygamberimiz, öyleyse kılıç ne için diye sordu.
6: Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki?
2: Peygamberimiz, doğru söyle, buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Saffan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin, o da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefin arasında Allah var.
6: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
2: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
6: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
7: Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah'a
2: hamdolsun. Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin, ona Kur'an okuyun ve esir olan oğlunu ona bağışlayın. Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı. Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu. İstediği gibi de yaptı. Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Saffan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, tek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın.
2: Peygamberimiz Ömer dedi. Eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer. Belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir. Ashab-ı kiram, Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer, Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de 3 ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hazreti Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş'le sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'b bin Eşref şöyle bağırdı.
8: Ebu'l-Hakem

0: ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
1: Bu sözler Müslümanların kulaklarına eriştiğinde Peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı verdiler:
2: Muhammed, sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun.
3: Bizden çekilsen iyi olur. Çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın.
4: Evet, korkulacak insanlar. Göstereceğiz onlara.
1: Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı. Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu. Yüce Allah onlar için şöyle diyordu: Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi.
5: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Yardımıma koşun!
6: Ne oldu?
5: Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Oralı olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım.
6: Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak!
7: Ahlaksız herif! Nasıl yaparsın bunu?
8: Hiç mi utanman yok?
7: Fena çarptı.
2: Başını çok fena çarptı.
9: Hareket etmiyor. Bir bakın, nefes alıyor mu?
10: Nefes almıyor. Ölmüş.
2: Onu öldürdünüz.
0: Lanet olası adamlar. Geldiniz şehrimizde ne dirlik kaldı ne düzen.
2: Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne.
0: Yürüyün üstüne. İşte cana can. Bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz. Biz de sizinkini öldürdük.
7: Müslümanlar bunu yanınıza bırakmayacaktı.
11: Ey Ensar, toplanın.
4: Kardeşiniz öldürün.
1: Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu, savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim, münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu.
12: Kaynuk oğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekte 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl dese ölürler. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilemiyorum.
13: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
12: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum.
13: Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin.
12: Bak, bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz.
1: Yahudiler Hazreti Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı mesele halledilebilecekti. Ancak onlar...

0: Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi, Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu sırada İbni Übey, Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için Peygamberimizle konuşmaya gelmişti.
1: Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran.
0: Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi. İbni Übey sözünü tekrarladı.
1: Muhammed! Bu adamlar bizim ortağımız. Onlara savaş açma.
0: Peygamberimiz bu sefer yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey, Peygamberimizi zırhından yakaladı ve elini boyun kısmından içeri soktu. Bu hareket Peygamberimizi de öfkelendirmişti. Elini çek dedi. Fakat İbni Übey vazgeçmeye niyetli değildi.
1: Vallahi onlara iyi davranacağın sözünü alıncaya kadar elimi çekmeyeceğim. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam var o kalede. Onlar beni bugüne kadar her türlü saldırıdan korudular. Şimdi sen onları kesecek misin?
0: Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını kurtarabildiği için şanslıydı. Fakat nazil olan ayetler bunun aksini söylüyordu. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Kaynuka oğulları siperlerin arkasında boş yere beklediler. Herhangi bir yardım işareti göremedikleri için de gün geçtikçe ümitlerini kaybettiler. Sonunda teslim oldular. Onların mallarını bırakarak sürgün edilmesine karar verildi. Kuzeybatı'daki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar Müslümanları silah ve zırh teçhizatı bakımından hayli zenginleştirmişti.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men senne fil islami sunneten haseneten fe umile biha ba'de. Kutibe lehu mithlu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. Ve men senne fil islami sunneten seyyiyeten fe umile biha ba'de. Kutibe aleyhi mithlu vuzri men amile biha. مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
1: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara. Kırk hadiste iman.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.''

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.

Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhay'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin."

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere, onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından, ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur. Eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir. Sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَقُولُ ابْنُ آدَمْ مَا لِي مَا لِي قَالْ وَهَلْ لَكْ يَبْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتْ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتْ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتْ
0: Adem oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi, Allah'ı unutup, onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse, bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Müslüman elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da, dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer. Kırk hadiste güzel ahlak.

Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'd. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra

cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır" diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamaz.

Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yahudi kabilelerle ilişkiler. Medine'deki tekini olmayan komşular. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Nisa suresi 153. ayet. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Bakara Suresi 40-44. Ayetler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hicret ettiği Medine'de, Arapların dışında Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudi kabileleri de bulunuyordu. Bunlar Evs ve Hazreç arasında süregelen düşmanlıkları kışkırtmak suretiyle onların güçlerini kaybetmelerine sebep olmuşlar, böylece Medine'de hem siyasi hem de iktisadi hayata hakim olmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinin akabinde Evs ve Hazreç, ardından da Ensar'la Muhacir arasında kardeşlik tesis edilmişti. Bu şekilde şehirdeki Araplar birleştirilmek suretiyle onlar Yahudiler karşısında güçlü hale getirilmiştir. Dolayısıyla Medineli Yahudiler İslam devletini iyi karşılamadılar. Her şeyden önce onlar kendilerinden olmayan bir peygamberin varlığına tahammül edememişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın peygamberliği sadece İsrailoğullarına has kıldığını, kendilerinden başka hiçbir kavme peygamberlik verilmediğini iddia ediyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından değildir. O halde onun peygamber olarak gönderilmiş olması da kabul edilemez. Kur'an'da Yahudilerin bu bencil ve kibirli düşüncesi de tenkit edilir. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz haydi ölümü isteyin. Cuma Suresi 2-6. Ayetler. Bir de Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O'nun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin ve yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Maide Suresi 18. Ayet. Medine Yahudilerinin Resul-i Ekrem'e karşı faaliyetlerinin başında kendisiyle münakaşaya girmek, ondan gerçekleşmesi mümkün olmayan isteklerde bulunmak gelir. Öyle ki onlar Hazreti Peygamber'den aynen Hazreti Musa'ya gökyüzünden inen levhalar gibi kitap indirmesini istemişler, ayrıca kendisine Zülkarneyn hakkında soru sormuşlardır. Kur'an onların bu taleplerine Hazreti Musa ile İsrailoğulları arasında geçen hadiseleri hatırlatmak suretiyle cevap vermiştir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular, buzağı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazu ile kapıdan girin dedik. Yine onlara, cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine inkârları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkârlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Nisa suresi 153 ila 162. ayetler. Hazreti Peygamber'in hazırladığı ve Medine anayasası olarak bilinen hukuki belgenin 27. maddesi Yahudilerle ilgiliydi. Burada Müslümanlarla Yahudilerin karşılıklı ortaklık içinde bulunacaklarına, her iki tarafın dini inanış ve yaşayışlarında serbest kalacaklarına, Medine herhangi bir hücuma uğradığında birlikte savunacaklarına, savaşa, barışa ve diyet ödemeye birlikte dahil olacaklarına işaret ediliyordu. Kendilerinin de onayladıkları bu anlaşmaya uydukları müddetçe, Hazreti Peygamber onlarla iyi ilişkilerini devam ettirdi. Onun müsbet tavrı bazı Yahudiler üzerinde olumlu etki yaptı. Nitekim Beni Kaynuka kabilesinden Abdullah bin Selam, ailesiyle birlikte Müslüman oldu. Ancak genel anlamda Medine Yahudileri, Resulullah'ın peygamberliğini kabul etmemişler, üstelik onlar Müslümanları dinlerinden döndürmek için çeşitli faaliyetlere girişmişler, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'le alaya kalkışmışlar, onun birleştirdiği Evs ve Hazreç kabileleri arasında da fitne çıkarmaya çalışmışlardır. Onlar ayrıca Müslümanların en büyük düşmanları olan Kureyş müşriklerine de dinlerinden vazgeçmemeleri, zira inançlarının Hazreti Muhammed'in dininden daha üstün olduğu telkininde bulunmuşlardır. Yahudilerin Müslümanlar aleyhine takındıkları tehlikeli tavırlardan biri de Müslümanlara karşı münafıklarla işbirliği içine girmiş olmalarıdır. Hatta bunu gerçekleştirmek için onlardan bazıları Müslüman olmuş gibi görünmek suretiyle münafıklarla daha yakın ilişkiler geliştirmek istemişlerdir. Yahudilerden bazıları zaman zaman Resulullah'a gelerek sorular sormuşlar, kendilerine cevap verildiği takdirde inanacaklarını ifade etmişlerdi. Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber'e Yahudilerle ilgili olarak nasıl bir tavır takınması gerektiğini şu ayetlerde ortaya koymuştur. Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvalık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Onda, Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. Maide Suresi 41-45. Ayetler. Özetle Yahudilerin Medine'deki devlete karşı tavırlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür. Yahudiler, Hazreti Peygamber'e karşı sürekli olarak çaresiz bırakma, meydan okuma, ona karşı büyüklenme, mücadele ve alay etme tutumlarını takınmışlardır. Onlardan büyük bir kısmı ise Risaleti inkar etmeye, daveti etkisiz hale getirmeye, Risaleti ve misyonu hakkında Müslümanları şüpheye düşürmeye çalışmışlardır. Bu tavırlarına karşı Kur'an ayetleri onların tutumlarıyla ilgili yumuşak yaklaşımlara yer vermiş, bazen tartışma, bazen eleştirme, bazen delillerini çürütme, bazen öğüt verme, hatırlatma, korkutma ve müjdeleme, bazen de azgınlıklarını azaltma ve uyum içinde tevbe etme çağrısında bulunmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara karşı son derece müsamahalı davranıyordu. Her şeyden önce onları dinlerine bağlılıkları, ekonomik işlerindeki faaliyetleri, bireysel, siyasal ve sosyal ilişkilerini yürütmede serbest bırakmıştı. Gerçekten onlar bu imkanlardan ziyadesiyle istifade ettiler. Hazreti Peygamber ise hoşgörülü tavrını sabırla sürdürdü. Sınırları aşmadıkları, antlaşmaları ihlal etmedikleri, Müslümanlara karşı hainlik sergilemedikleri sürece onlara herhangi bir ceza uygulamadı. Yahudileri toptan cezalandırmak yerine sadece sorumluların cezalandırılması uygulamasını tercih etti. Ancak gerek Müslümanlara düşmanca tavırlar sergilemek, gerek Medine Antlaşması'ndaki sorumluluklarını yerine getirmemek, gerekse Müslümanların düşmanlarıyla işbirliği yapmak gibi hata ve ihanetleri sebebiyle şehirden uzaklaştırıldılar. Medine dışındaki Hayber Yahudileri de benzer faaliyetleri neticesinde şehirlerini Müslümanlara terk etmek zorunda kaldılar. Hazreti Peygamber'in Medine'den uzaklaştırdığı ilk Yahudi topluluk Beni Kaynuka'dır. Bunun sebebi onların Müslümanları küçümsemeleri ve onlara karşı düşmanca tavır takınmalarıdır. Yahudiler, Müslümanların müşrik Mekkelilere karşı kazandıkları Bedir Savaşı'nın sonucunu hafife almışlar, siz elde ettiğiniz zafere aldanmayın, zira savaş bilmeyen bir milletle savaştınız, onların zaafından faydalandınız. Allah'a yemin olsun ki eğer biz sizinle savaşırsak bizim nasıl adamlar olduğumuzu görürsünüz dediler. Onlar bu

bu sözleriyle kendilerinin Araplara benzemediğini, isterlerse Müslümanları rahatlıkla yenebileceklerini dile getirmişler, açıkça Allah Resulü'nü tehdit etmişlerdir. Karşılıklı meydan okumalar sonucunda Medine'de Müslümanlarla Beni Kaynuka arasında güvensizlik, hatta husumet ortamı meydana geldi. Kaynuka gazvesinin asıl sebebi bu güvensizliktir. Onları Müslümanlarla çatışmaya götüren zahiri sebepse bir grup Yahudinin çarşılarında alışveriş yapan bir mümine hanıma karşı gerçekleştirdikleri taciz saldırısıdır. Onların Müslüman kadına yaptıklarına şahit olan bir sahabinin olayı gerçekleştirenlerden birini öldürmesi, kendisinin de orada bulunan Kaynukalı Yahudiler tarafından şehit edilmesi savaşı gündeme getirmiştir. Bu amaçla Hazreti Peygamber, hicretin 2. yılının Şevval ayında Beni Kaynuka üzerine harekete geçerek onları muhasara altına aldı. Müslümanlara karşı direnemeyeceklerini anlayan Yahudiler 2 hafta süren kuşatma sonunda teslim olmak zorunda kaldılar. Hazreti Peygamber silah ve mallarını ganimet olarak Müslümanların hazinesine dahil ettikten sonra Beni Kaynuka Yahudilerini Medine'den sürdü. Medine'den uzaklaştırılan 2. Yahudi topluluk Beni Nadir kabilesiydi. Sebebi ise Nadir oğullarının Medine Sözleşmesi'nin kendileriyle ilgili maddesini ihlal etmeleri ve akabinde Hazreti Peygamber'e karşı suikast girişiminde bulunmalarıdır. Medine Sözleşmesi gereğince şayet şehirde yaşayan herhangi bir kişi başka bir kabileden bir şahsı öldürürse, onun diyeti Müslüman olsun, Yahudi olsun, bütün Medinelilerin üzerine ortak borç kabul ediliyordu. Ancak Nadir Yahudileri, Raci katliamından kurtulan Amr bin Ümeyye ed-Damri'nin dönüş yolunda Hazreti Peygamber'le anlaşması bulunan Beni Amir'den 2 kişiyi öldürmesi sebebiyle, onların yakınlarına ödenmesi gereken diyetten kendi paylarına düşeni ödemediler. Allah Resulü'nün bu hususta gönderdiği elçileri kabul eden Yahudiler, diyet ödemeye razı olduklarını bildirerek Resulullah'ı kendi yurtlarına davet ettiler. Hazreti Peygamber ashabıyla onların mahallinde bir evin duvarının kenarında dinlenirken ona suikast planı yaptılar. Vahiy yoluyla Yahudilerin girişiminden haberdar olan Allah Resulü derhal bulunduğu yeri terk etti. Bunun ardından ashabtan Muhammed bin Mesleme'yi Nadirlilere gönderdi ve onlardan 10 gün içerisinde şehirden ayrılmalarını, aksi takdirde üzerlerine yürüyeceklerini haber verdi. Bu gerçekleşmeyince Hazreti Peygamber 18 Rabiülevvel 4 tarihinde onların kalelerini muhasara etti. Müslümanların muhasarasına ancak 15 gün direnebilen Yahudiler sonunda teslim olmaktan başka çare bulamadılar. Hazreti Peygamber Beni Kaynukalılarda olduğu gibi yanlarına sadece develerle taşıyabilecekleri mallarını almalarına müsaade ederek Nadir oğullarının Medine'yi terk etmelerine izin verdi. Onlardan bir kısmı Şam'a giderken geri kalanları ise Hayber'e sığındılar. Hazreti Peygamber'in Medine'de anlaşma yaptığı Yahudi kabilelerden Beni Kaynuka ve Beni Nadir sözleşmeye aykırı davrandıkları için cezalandırılarak Medine'den uzaklaştırılmışlar, şehirde sadece Kurayza Yahudileri kalmıştı. Ancak onlar da yapmış oldukları anlaşmaya bağlı kalacaklarını beyan etmelerine rağmen gizli bir şekilde gerek Hayber Yahudileri gerekse Mekke müşrikleriyle irtibat kurmak suretiyle Müslümanlar aleyhine her türlü faaliyeti teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdürüyorlardı. Bu hususta bardağı taşıran son damla onların Hendek Savaşı esnasında Müslümanlara ihanet etmeleridir. Halbuki Medine Antlaşması'na göre düşmanla işbirliği bir yana, onların şehre saldıranlara karşı Müslümanlarla birlikte hareket etmeleri gerekiyordu. Hazreti Peygamber gelişmeyi haber alınca meseleyi tetkik etmek için Ensar'dan Sa'd bin Muaz'ı kendilerine gönderdi. Onun yaptığı görüşmeler sonucunda Kureyzalıların anlaşmayı bozdukları kesin bir şekilde anlaşılmış oldu. Müslümanlar Hendek Savaşı sırasında bütün güçlerini Mekke'den gelen müşrik ordusunu engellemeye sarf etmeleri sebebiyle ailelerini savunmasız bir halde bırakmışlardı. Yahudiler saldırıya açık durumda kalan Müslüman mahallesine saldırarak Medine'yi tamamen işgal edebilirlerdi. İşte bu kritik ortamda gerek Nuaym bin Mesud'un müşrik-Yahudi ittifakını sabote eden faaliyetleri, gerekse savaşın son günü ortaya çıkan çöl fırtınasının Mekkelileri savaşamayacak hale getirmesi, Kurayzalıların Müslümanlara karşı girişimlerini boşa çıkardı. Mekkeliler hedeflerine ulaşamadan geri dönünce, Hazreti Peygamber en büyük düşmanlarını bertaraf etmenin rahatlığıyla savaş sırasında kendilerine

ihanet eden Beni Kurayza ile ilgilenme fırsatı buldu. Allah Resulü Hendek Savaşı biter bitmez Beni Kurayza yurduna doğru hareket emri verdi. Kurayzalılar bunun üzerine kale kapılarını kapatarak savunmaya çekildiler. Yaklaşık iki hafta süren kuşatma sonucunda Müslümanlarla başa çıkamayacaklarını görerek Hazreti Peygamber'e teslim oldular. Allah Resulü Kurayzalılar hakkında Evs reislerinden Sa'd bin Muaz'ın hüküm vermesi teklifinde bulundu. Hem Evsliler hem de Kurayzalılar Tevrat'ın hükümlerine de uygun buldukları onun bu hakemliğini kabul ettiler. Buna göre Müslümanlara karşı eli kılıç tutan erkekler infaz edilirken kadın ve çocukları esir kabul edildi. Bütün malları, eşyaları, arazileri de Müslümanların mülkiyetine geçti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de meskun Yahudi kabileleri sırayla şehirden uzaklaştırınca onlardan bir kısmı özellikle de Nadirliler Hayber'e sığınmışlardı. Bundan dolayı Hayber Müslümanlar için tekin olmayan bir merkez haline gelmiştir. O kadar ki buradaki Yahudilerin bir taraftan Medine'yi tehdit ederlerken diğer taraftan da Mekke müşriklerinin Müslümanlara karşı gerçekleştirdikleri düşmanca hareketlerin özellikle de Hendek Savaşı'nın teşvikçileri olmuşlardır. Ayrıca Hendek Savaşı esnasında Medine'de kalan tek Yahudi kabile Beni Kurayza'yı Müslümanlara karşı kışkırtan ve onların anlaşmalarını ihlal etmelerine sebep olanlar da yine Hayber'de bulunan Yahudilerdir. Hayberliler Hendek Savaşı'ndan sonra da Müslümanlara karşı düşmanlıklarına devam etmişlerdi. Bir taraftan Medine'de bulunan münafıklarla işbirliği yaparken, diğer taraftan da Medine civarında bulunan Gatafan ve Fezare gibi müşrik Arapları Müslümanlar üzerine saldırmaya teşvik etmişlerdir. Bu kışkırtmalar neticesinde müşrik Araplar Medine sınırlarına girmişlerdi. Üstelik burada yakaladıkları Ebu Zer el-Gıfari'nin oğlunu şehit etmişler, Hazreti Peygamber'in develeri de dahil olmak üzere buldukları hayvanları gasp etmişlerdir. Müslümanların peşlerine düşmeleri sebebiyle saldırganlar aldıklarını bırakarak kaçmışlardır. Yaşanan bu gelişme Hayber üzerine bir seferi kaçınılmaz hale getirmiştir. Hazreti Peygamber Hudeybiye musalihası ardından Medine şehir devletini tehdit eden Hayberlileri tamamen etkisiz hale getirmek istiyordu. Bu amaçla hazırladığı 1500 kişilik kuvvetle Hicret'in 7. yılının Muharrem sonunda Medine'den hareket etti. İlk önce yol üzerinde, daha sonra Müslümanlara saldırı düzenlemiş olan Gatafan ve Fezare gibi müşrik kabileler etkisiz hale getirildi. Resul-i Ekrem bundan sonra Hayber Kalesi'ni muhasara altına aldı. Kuşatma devam ederken Simak adındaki bir Yahudi kendisine eman verilmesi karşılığında Müslümanlara kalenin zayıf tarafları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 20 gün süren kuşatma sonunda Hayber'in kaleleri tek tek fethedildi. Bu savaşta bilhassa Hazreti Ali'nin büyük gayret ve katkıları olmuştur. Hayber esirleri arasında Beni Nadir reisinin kızı, aynı zamanda Hayber Yahudilerinden Kinane bin Rebi'nin karısı olan Safiye binti Huyey bin Ahtap da bulunuyordu. Hazreti Peygamber savaştan sonra bu hanımla evlenmiştir. Hayber Savaşı'nda mağlup olan Yahudiler Hazreti Peygamber'e gelerek kendilerini buradan sürmemesi karşılığında toprakları işlemeye devam ederek istihsal ettikleri ürünün yarısını Müslümanlara vermeyi teklif ettiler. Bu şekilde toprağın mülkiyeti Müslümanlarda olacak, Yahudilerse elde edilen ürünün yarısı karşılığında orada kiracı, yarıcı olarak kalacaklardı. Hazreti Peygamber bu kararı kabul ettikten sonra Hayber arazisinin mülkiyet hakkını Fatih gazilere dağıttı. Hayber'in fethiyle birlikte Müslümanlar hicretten itibaren Medine'yi kuzeyden tehdit eden en büyük düşmanı tesirsiz hale getirmiş oldular. Bu sonuçla birlikte Yahudilerin Arap Yarımadası'nda siyasi güç olmaları fiilen ortadan kalktı. Hayber Savaşı'nın neticesi aynı zamanda o dönemde Müslümanlarla barış anlaşmaları devam eden Mekke müşriklerine de dolaylı bir mesaj oldu. Bu gelişme her şeyden önce onların Medine'deki Müslümanları yok etme hayallerini suya düşürdü. Çünkü Müslümanlara karşı en büyük müttefiklerini kaybetmiş oldular. Medineliler karşısında yalnız kaldıkları için onlara karşı yeni bir harekat düzenleme ihtimali gündemden çıktı. Sonuç olarak Kureyşli müşrikler için artık Mekke'nin Müslümanlar eline geçmesini beklemekten başka yapılabilecek bir şey kalmadı.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in nübüvvet mühründen bahsedeceğiz. Nübüvvet mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğine işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin İki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührü ile ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatemün Nübüvvedir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ashab-ı kiram nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. fıkranın dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim," der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e, "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu," diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd, Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu," der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa, mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir. Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle, görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatem-ün Nübüvve ile Hatem-ün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatem-ün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatem-ün Nebi Peygamber Efendimizin resmi yazışmalarda kullandığı üzerinde Muhammed Resulullah yazan mühürdür. İki mührün karıştırılma ihtimali kuvvetle muhtemel görünmektedir. Efendimizin nübüvvet mühründen bahsettiğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha ketebtuha lehu hasene fe in amilaha ketebtuha 10 hasenat ila 700 dı'f ve iza hamma bi seyyi'e ve lem ya'malha lem ektubha aleyh fe in amilaha ketebtuha seyyi'eten vahide.
3: İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu: Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel Allah katında makbul değildir. Samimi niyet en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış sadece düşünceden ibaret olsa hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır: Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre, açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların geçici

Çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.

0: İslam tarihi az sonra.
1: Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir, buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz." buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda ashabın Hazreti Peygamber sevgisi hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber devrine yetişmiş, Müslüman olarak Hazreti Peygamber'i görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş olan kimselere sahabi denir. Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunan görme özürlü kimselerle iyiyi kötüden ayırt edebilen, henüz ergenlik yaşına ulaşmadığı halde Peygamber'i gören çocuklar da sahabidir. Sahabenin sayısı hakkında kesin bir rakam veremesek de Hazreti Peygamber'in vefatı günlerinde 100 binin üzerinde sahabi bulunduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Sahabiler hakkında Tevbe suresi 100. ayetinde iyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensarla onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Beyanı yer almaktadır. Bu ve benzeri ayetlerde sahabe hakkında övgüler yer almakta, Hazreti Peygamber'de birçok hadisinde bu konuyu pekiştirmektedir. Buhari adlı hadis eserinde geçen insanların en hayırlısı, benim yaşadığım devirde yaşayanlardır hadisi de bunu ifade eder. Gerek hadis rivayetinde, gerekse Kur'an'ın sonraki nesillere muhafaza edilerek aktarılıp öğretilmesinde, ilk kaynak olmaları bakımından sahabenin önemi büyüktür. Onlar, İslam'ın korunması ve yayılması yolunda hayatlarını ortaya koymuş, bundan dolayı da Müslümanların en hayırlı nesli olma şerefine ermişlerdir. Hazreti Peygamber dönemi nesli olan bu kimseler, Allah Resulü Efendimiz'i her şeyden daha fazla seviyor, bu uğurda her fedakarlığı göze alabiliyorlardı. Sahabenin Allah Resulüne sevgisini anlatması bakımından şu örneği vermek isteriz. Bir gün çölden gelen bir bedevi, Peygamber Efendimiz'e kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Allah Resulü'nün, sen kıyamet için ne hazırladın sorusuna, Allah ve Resulü'nün sevgisini amel olarak hazırladım demesi üzerine Peygamber Efendimiz, o halde sen sevdiklerinle berabersin müjdesi ashabı o kadar çok sevindirmişti ki, o güne kadar hiçbir şey onları bu kadar sevindirmemişti. Çünkü hepsi de Allah ve Resulü'nü canlarından çok seviyordu. Uhud'da eşini ve iki oğlunu şehit veren Hazreti Sümeyra, buna rağmen Allah'ın Resulü'nü merak edip onun sağ olduğunu öğrenince, her musibet bana hafif gelir diyerek onu her şeyden daha çok sevdiğini göstermişti. Allah Resulü'nü her şeyden fazla sevmek bir görevdir bizler için. Şu hadise bunu çok güzel anlatmaktadır. Bir gün Medine-i Münevvere sokaklarında Peygamber Efendimiz'le yürüyen Hazreti Ömer bir ara Peygamber Efendimiz'e ''Ey Allah'ın Resulü, siz bana benden başka her şeyden daha sevinmesiniz.'' dedi. Hazreti Peygamber de ona ''Hayır, öyle söyleme. Allah'a yemin ederim ki ben sana senin nefsinden de daha sevimli olmadıkça imanın kemale ermez.'' buyurdu. Allah Resulü Efendimiz, müminlerin kendisini çocuğundan, babasından ve tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe olgun bir imana ulaşamayacaklarını bildirmiştir. Çünkü dini ve ahlaki hayatımızın en büyük örnek şahsiyeti Hazreti Peygamber'dir. Yüce Rabbimizin kendisine Habibim diye hitapta bulunduğu alemlere rahmet olarak gönderilen Gönüller Sultanı Peygamberimizi her şeyden daha fazla sevmek hem imanımızın bir gereği hem de bir vefa borcumuzdur. Onu sevmenin, Allahu Teala'yı sevmek, ona yaklaşmanın Allahu Teala'ya yaklaşmak olduğunu unutmamalı, adının her anılışında ona salat ve selam getirmeli, onu sevmek konusunda Kur'an'ın övgüsüne mazhar olmuş sahabe-i kiram efendilerimizi kendimize örnek almalıyız. Tevbe suresi 24. ayette, ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar fesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda olmaktan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Ayeti de Müslümanlar için Allah Resulü'nü sevmenin ne kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Sevgi, sevilen kişiye bağlanmak, onun haliyle hallenmek, onun davranışlarını kendine örnek almayı gerektirir. İşte asıl sevgi budur. Yoksa birine sevdiğini söyleyip onunla alakalı olan şeyleri önemsememek, onun hal ve hareketlerini dikkate almamak sevgi değildir. Böyle bir sevgi olabilir mi? Böyle bir sevgi dilde olup kalbe inmeyen sevgidir. Hazreti Peygamber'in sevgisine de bu açıdan bakmalıyız. Onu ne kadar seviyoruz? Onu ne kadar hayatımızın içine dahil ediyoruz? Ona hayatımızda ne kadar yer veriyoruz? Ne kadar onun halleriyle halleniyoruz? Onun hayatı tüm Müslümanlar için örneklerle doludur. Kur'an onu bize üsve-i hasene yani en güzel örnek olarak sunmaktadır. Eğer onu gerçekten seven bir müminsek, onun hayatındaki bu örnekleri kendimize rehber edinir, onun gibi davranmaya, onun gibi hareket etmeye çalışırız. Çünkü Hazreti Peygamber sadece özel günlerde anılsın, hadisleri sadece dillerde dolaşsın diye Yüce Allah tarafından insanlara gönderilmiş değildir. Bilakis bizler de onun sünnetine tabi olarak dinimizi yaşamaya gayret etmeliyiz. Hazreti Peygamber'i sevmek, onun örnek hayatını hayatımıza taşımayı gerektirir. Müslüman olmanın gereği de budur. Değerli dinleyicilerimiz, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'le görüşme yapmaları için elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik ileri gelenlerine anlatıyordu. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud, Es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildiğinde Allah Resulü

Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye, yani Habibun Neccar'a benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit olmuş ve duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim, vallahi ben vaktiyle elçi olarak birçok kralın huzuruna çıktım. Kayser'in, Kisra'nın, Necaşi'nin huzurlarında bulundum. Ben Muhammed'in ashabının ona hürmet ettikleri kadar kendisine hürmet eden hiç kimse görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri hemen yerine getirmeye çalışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini iyice alçaltıyor ve ona saygılarından dolayı yüzüne gözlerini dikip bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size doğru bir yol gösterdi. Bunu kabul edin, diyordu. Peygamber Efendimizle ashabı arasındaki düşmanlarını dahi imrendiren bu saygınlık, onlardan gördüğü bu ilgi ve alaka kuşkusuz ki tek taraflı değildi. Müminlere kendi canlarından daha yakın olduğunu söyleyen, şefkat ve merhamet kanatlarıyla onları kuşatan rahmet elçisi Peygamberimiz de ashabına çok düşkündü. Sahabenin Peygamber Efendimizle konuştuklarında dillerinden düşürmedikleri "Anam babam sana feda olsun" ifadesi de aralarındaki sevgi, saygı ve bağlılığın açık bir göstergesiydi. Sahabenin peygamber sevgisi öylesine doruklarda yaşanmaktaydı ki Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün Hazreti Ömer bir anlık da olsa bunu kabullenemiyor ve onun öldüğünü söylemeyi yasaklıyordu bir an. "Kim onun öldüğünü söylerse" diyerek yeri göğü inletiyor, herkesi tehdit ediyordu. Yalnız hemen ifade edelim ki Hazreti Peygamber'den ayrılığa dayanamayan tek sahabi Hazreti Ömer değildi. Onun vefatı Hazreti Bilal'i de başkalarını da çok derinden etkilemişti. Öyle ki Medine Bilal'e dar gelmeye başlamıştı. Çünkü Allah Resulü ile İslam'ın ilk yıllarından beri birçok eza ve cefaya katlanmış, Medine'de de onun müezzini olma şerefine nail olmuştu. Allah Resulü'nün vefatından sonra Medine'deki her şey onu hatırlatıyor ve ona duyduğu özlemi arttırıyordu. Artık Bilal için Medine sevgilisiz yaşanmaz bir hale geliyor, sonuçta Medine'yi terk edip Şam tarafına gitmek istiyordu. Ama İslam halifesi Hazreti Ebu Bekir Bilal'i bırakmıyor ve Mescid-i Nebevi'de müezzinliğe devam etmesini arzuluyordu. Bunun üzerine Bilal Hazreti Ebu Bekir'e şöyle dedi: "Eğer vaktiyle beni kölelikten kendin için azat etmişsen yanında tut. Ancak beni Allah için hürriyete kavuşturduysan Allah rızası için bırak da gideyim," diyordu. Bu sözler üzerine Hazreti Ebu Bekir de izin verdi ve Bilal Peygamberimizin vefatından sonra artık onsuz yaşamakta zorlandı, bunaldı, adeta boğuldu, Medine'den ayrılmıştı bir müddet de olsa. Değerli dinleyicilerimiz, görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz ashabın gönlünde çok özel bir konuma sahipti. Ancak ashabına Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu hatırlatan Allah Resulü Efendimiz onlardan kendisini Allah'ın verdiği bu mevkinin üstüne çıkarmamalarını istemiş ve Hristiyanların Hazreti İsa'ya karşı aşırılığa düştükleri gibi onların da kendisine olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını ifade ederken aşırıya kaçmamaları gerektiğini öğretmişti. Nitekim bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın," uyarısında bulunmuştu. Enes bin Malik de ashabı arasında Allah Resulü'nden daha sevimli bir kimse olmamasına rağmen onlar onu gördükleri zaman tazimden hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı diyerek rahmet elçisinin ve kendilerinin bu konudaki hassasiyetine dikkat çekmiştir.
Bu vesileyle özellikle hatırlatmak isteriz ki Hazreti Peygamber'e karşı sadece böyle davranılarak ona sevgimizi ifade etmiş olamayız.

0: Çünkü esas olan onun hadisleri, yani sözleri, onun yaşantısı, bunların bizim tarafımızdan yaşanmasıdır. Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: eğer Allah ve Resulünün sevgisini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. Bu uyarısıyla Allah Resulü Efendimiz söz konusu sevgiyi kazanmanın gerçek yollarını öğretiyordu ümmetine. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İşte Rabbimiz böyle buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Hazreti Peygamber'e uymaktan geçtiğini bildirmektedir. Şurası muhakkak ki ashab-ı kiramla başlayan bu sevgi seli bugüne dek akmaya devam etmiş, dünya durdukça da devam edecektir inşallah. Rabbim gönlünüzden Hazreti Peygamber sevgisini eksik etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

Huzeyfe bin Yaman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et." buyurdu.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmü Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir." buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma ekreme şabun şeyhan lisinni illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinni.
0: Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili Peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesini çok arzu ettiği babasını alıp Peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü, yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce, her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur?" diye sorunca, "Sessiz kalmasıyla" buyurmuştu. Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde

içinde de bir hulle olurdu dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser ubadenin başını okşayıp Allah'ım buna bereket ver diye dua ettikten sonra ey kardeşimin oğlu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.''

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

0: Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım." Allah Resulü, "Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur." demiştir.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Ümmetin yalnız adamı Ebu Zer el-Gıfari. Mekke ile Medine arasında yer alan Bedir ve Rabi bölgeleri civarında, vaktiyle Gıfar adıyla bilinen bir kabile yaşardı. Ticaret kervanlarının geçiş güzergahında ikamet eden Gıfarlılar, bölgeden gelen kervanları yağmalamakla şöhret bulmuş, mensuplarının haydutlukları sebebiyle civar kabilelerin çekindikleri kimseler olarak tanınmışlardı. Eşkıyalıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki, Araplarca önemsenip saygı gösterilen ve savaşmanın yasak olduğu haram aylarda bile yol kesip kervanlara baskınlar düzenlemekten ve insan katletmekten geri durmamışlardı. Öyle ki Peygamber Efendimiz Gıfar kabilesinden birinin gelip Müslüman olmasını hayretle karşılamış, sevincini ise Allah'ın dilediğine hidayet nasip ettiğini dile getirerek göstermişti. İşte böylesi bir kabilenin içinde doğup büyüyen, yağmacılık, hırsızlık ve yol kesme konusunda azılı olarak kabul edilen, eşkıyalıkta sınır tanımayan bir kişi vardı. Bu gözü pek şahıs, tek başına yol keser, dinlenmek üzere konaklayan yolculara zaman gözetmeksizin gecenin karanlığında bile saldırır, neleri var neleri yoksa gasp ederdi. Tüm bu çirkin özelliklerini bir setten 3 yıl öncesine kadar devam ettirmişti. Fakat tüm

Tüm bu kötü fiil ve tavrına rağmen iç aleminde geçirdiği bazı değişimlerin tezahürü çok gecikmedi. Bu zaman zarfında ruhunda yaşadığı ve nedenini bilemediği değişimle bir gece secdeye varıp bir çıkış yolu bulması için Allah'a dua etmişti. Bu hal ona öyle güzel bir his yaşatmıştı ki o andan itibaren bunu asla kaybetmedi. Henüz İslami tebliğin başlamadığı ve Müslüman olmadığı 3 yıl boyunca namaz kıldı. Nitekim Resulullah Müslüman olduğunda ona namazı öğretince, "Ya Resulallah, ben sizden habersiz olduğum 3 yıl zaten namaz kılıyordum." demişti. Kendi ifadesine göre, "Allah'ın beni yönlendirdiği tarafa yönelip, yatsı vaktinden başlayıp, nihayet seher vaktinin sonuna kadar, bir elbiseymişim gibi, güneşin hararetini üstümde hissedinceye kadar yorgunluktan düşerdim." Bu şahıs, İslam'a girişinden kısa bir süre önce Mekke'den gelen kafilelerden, memleketlerinde bir peygamberin zuhur ettiği ve Kureyş'in dinine meydan okuduğu haberini aldığında meraklandı. Derhal olayın aslını öğrenmesi için kardeşini Mekke'ye yolladı. İhtiyacı olan bilgiyi dört gözle bekledi. Bu arada kardeşi Mekke'de Allah Resulü'nü görememiş, sadece kulağına gelen Muhammed isimli bir şahsın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı, güzel ahlakı ve kötülüklerden uzak durmayı öğütlediği gibi sözlerden ibaret olan haberi abisine ulaştırabilmişti. Kardeşinin getirdiği malumattan tatmin olmadığı gibi merakı daha da arttı. Azığını hazırlayarak tek başına Mekke'ye doğru yola koyuldu. Aradığı peygamberi bizzat görüp olayın iç yüzünü öğrenmek üzere geldiği Mekke'de Kabe'nin bir köşesinde günlerce Resulullah'ı gözledi. Güneş doğduğunda şehrin muhtelif yerlerini gezdi. Akşam olduğunda ise Kabe'nin bir köşesine kıvrılıp istirahate çekildi. Peygamber Efendimiz'i tanımadığından günler geçmesine rağmen bir türlü onu görememişti. Beraberinde getirdiği yiyecekleri de tükenmişti. 15 gün veya bir ay boyunca açlığını ve susuzluğunu sadece zemzem içerek giderdi ve bu halde Kabe'de bekledi. Günlerden bir gün, o vakitlerde henüz 10 yaşında bir çocuk olan Hazreti Ali'nin gözü, Kabe'nin köşesine kıvrılmış yatan bu yabancıya takıldı. Hazreti Ali, her halinden garip ve aç olduğu anlaşılan yabancıya kendini tanıtıp, onu evine misafir olarak davet etti. Yabancı, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in evinde 3 gün boyunca en güzel şekilde ağırlandı. Bu zaman zarfında ne gündüzleri peygamber gözleyen bu yabancı ne de Hazreti Ali Allah Resulü hakkında birbirlerine tek bir soru sordu. Son gün meraktan kendini zor tutan çocuk, "Amca, neden Mekke'desin? Belki sana yardımcı olabilirim." dediğinde misafiri, kimseye söylememesi üzerine söz aldığı meraklı çocuğa şunları söyledi. "Ben yeni din getiren peygamberi görmek üzere Gıfar'dan geldim." Böylece Mekke'ye geliş gayesini açıklamış oldu. Meraklı çocuk adeta bu cevabı beklermişçesine, "Tam da yerine geldin amca, ben seni götürürüm." dedi. Yabancının heyecandan kalbi duracak gibiydi. "Gerçekten sen onu tanıyor musun?" sorusuna çocuk, "Elbette tanıyorum. Benim amcamın oğludur o," cevabını verdi. Yabancı artık bir nebze de olsa rahatlamıştı. Hazreti Ali misafirini Resul-i Ekrem'e götürecekti. Ancak tedbiri de elden bırakmamak gerekiyordu. Zira o günler Müslümanlar için oldukça meşakkatli zamanlardı. Kureyşli müşrikler bir kimsenin Müslüman olduğunu duyduklarında ona göz açtırmıyorlardı. Zeki bir çocuk olan Hazreti Ali planını yabancıya şu şekilde açıkladı. "Amca, Allah Resulü şu an Safa Tepesi'nde, kimsenin bilmediği bir evdedir. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Kimse seni benim yanımda görmesin. Aksi halde Kureyşliler Müslüman olduğun zannıyla sana da bana da zarar verirler. Ben önden yürüyeyim, sen de beni takip ederek arkamdan gel. Yolda senin için bir tehlike sezecek olursam, eğilip ayakkabımı düzeltir gibi yapıp bir duvara yönelirim. Sen de durmayıp arkana bakmadan gidersin. Bir engel çıkmazsa benim girdiğim eve girersin, olur mu?" Plan yabancının oldukça hoşuna gitmişti. Günlerdir beklediğine artık bir adım kalmıştı. Nihayet yolda bir engel çıkmadan her ikisi de sağ salim Darül Erkam'a varabildiler. Heyecanı dorukta olan yabancı, "Esselamu aleyküm" ifadesini kullanarak Resulullah'a selam verdi. Bu, İslam'ın ilk selamı olarak kaynaklarda yer buldu.

olmuştur. Selamlaşmanın ardından Mekke'ye geliş serüvenini Peygamber Efendimiz'e bir bir anlatan yabancı, "Bana dinini anlatır mısın?" dedikten sonra işittiği ayetleri hayranlıkla dinledi ve Müslüman oldu. Resul-i Ekrem bu güzel misafiri bir süre daha ağırlamak istedi. Yabancı, Allah Resulü'nün sözlerinden öyle etkilendi ki, ilahi hakikatleri Kabe'de Kureyşlilerin yüzüne haykırmak için müsaade istedi. Ancak Hazreti Peygamber, misafirine zarar vereceklerini düşündüğünden ona izin vermedi. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, korkmayınız, ne yapabilirler ki? En fazla beni ölesiye dövebilirler, belki de öldürürler. Varsın öldürsünler. Bu yolda can feda etmek büyük bir şereftir değil mi?" diyen yabancının kararlı duruşunu gören Allah Resulü, dikkatli olması konusunda onu sıkı sıkı tembihledi. Kabilesinde cesaretiyle nam salan ve gözünü budaktan esirgemeyen bu yabancı, henüz İslami davetin gizli olarak yürütüldüğü ve ilk Müslümanların Mekke'nin dışında kalan ıssız vadilerde ibadet ettikleri bir gün, Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin bulunduğu yere giderek gür sesiyle, "Ey Kureyşliler! Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum," dedi. Ve onları tek olan Allah'a imana çağırdı. Ortalık bir an ölüm sessizliğine bürünmüştü. Tanımadıkları bu adamın meydan okuyan tavrı Kureyşlileri kışkırtmıştı. Acımasız müşrikler linç etmek üzere ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla kimsesi olmayan bu adama olanca hınçlarıyla saldırdılar. Yediği tekme ve yumruk darbeleri yabancıyı vazgeçirmemiş, daha da gür bir seda ile hakikatleri haykırmasına sebep olmuştu. Ta ki Kureyşliler onu öldü zannıyla bırakana dek bu şiddet devam etmişti. Yabancı kan revan içindeydi, bayılmıştı. Bu durum farklı zamanlarda birkaç kez daha tekrar etti. Bir defasında Kureyşlilerin onu dövdükleri esnada Allah Resulü'nün o günlerde henüz imanla şereflenmemiş olan amcası Hazreti Abbas'ın, "Siz ne yapıyorsunuz? Dövdüğünüz bu şahıs sizin ticaret yolunuzun üzerindeki Gıfar kabilesindendir. Eğer o ölürse Şam'a giden kervanlarınızı bu kabilenin elinden nasıl kurtaracaksınız?" sözleri üzerine Kureyşli müşrikler, ticaret kervanlarının selametini düşündüklerinden yabancıyı serbest bıraktılar. Hazreti Abbas, beraberindekilerin yardımıyla bayılmış yabancıyı Kabe'nin dışına taşıdı. Peygamber Efendimiz misafirinin bu halini gördüğünde çok üzüldü. Yabancı, yaptıklarından dolayı pişman değildi ve ağzından şu cümle döküldü: "Ya Resulallah, izin veriniz, vallahi tekrar aynısını yaparım." Bu olaydan birkaç gün henüz geçmişti ki, bir gece Kabe'ye giden yabancı, Kureyşli bir kadının İsaf ve Naile isimli putların karşısında saygıyla eğildiğini gördü ve kadına istihzayla, "Niçin o putları evlendirmiyorsun?" dedi. Yabancının kendisiyle ve taptığı putlarla alay ettiğini anlayan kadın, gece vakti feryadı bastı. Bağırış çağrışı duyan Kureyşli gençler, yabancıyı yine acımasızca dövüp kan revan içinde bıraktılar. Hadiseden haberdar olan Resulullah, onun Mekke'de kalmasının hem kendisi hem de Müslümanlar için tehlike arz edeceği gerekçesiyle yurduna dönmesini şu ifadelerle dile getirdi: "Kendine gelince sakın buralarda durma. Vakit kaybetmeden yurduna dön. Onlara Allah'ı anlat. Ben seni davet etmedikçe de sakın buraya gelme." Hazreti Peygamber'in kabilesine göndermesinden sonra bu yabancı, zaman zaman Mekke'ye kısa süreli ziyaretler gerçekleştirdi. Allah Resulü'nü üzmemek için de burada fazla kalmadı. Müslüman olduktan sonra 18 yılını kabilesi Gıfar'da ve Resul-i Ekrem'in tavsiyeleri istikametinde İslam'ı tebliğ etmekle geçirdi. Bu çerçevede annesi ve kardeşi Üneys başta olmak üzere kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Künyesiyle şöhret bulduğundan adının unutulduğu bu cesaret timsali yabancı Ebu Zer el-Gıfari'dir. Kaynaklarda adı Cündüb bin Cünade olarak yer alan Ebu Zer'den Berir, Büreyr, Yezid, Yüreyr gibi isimlerle bahsedilmektedir. Resulullah ona "Ey Cüneydip" diye hitap etmiştir. İlk Bedevi Müslüman olarak bilinen Ebu Zer, İslam'ı kabul eden 4. veya 5. kişidir.

Peygamber Efendimizin en yakın dostları arasında olma bahtiyarlığına eren Ebu Zer, Suffe'de ikamet etmesi münasebetiyle gecenin ilerleyen saatlerine dek Resulullah'ın huzurunda vakit geçirmesi, yakınında bulunması sayesinde onunla özel sohbetler yapma fırsatı buldu. Ashab-ı Suffe akşam yemeklerinde zengin sahabilerin evlerine dağıtıldığında dahi daima Allah Resulü'nün sofrasına misafir olurdu. Resul-i Ekrem sofra ve sohbet arkadaşı Ebu Zer'den bahsederken dostum diyecek kadar ona muhabbet beslerdi. Bu muhabbetin Ebu Zer'deki karşılığıysa şu ifadelerle tezahür etmiştir. İnsanın kalbinin sevdiğine karşı bu kadar muhabbetle dolup taşmasına hayret ediyorum. Benim kalbim sadece Allah'ın ve Resulünün sevgisiyle doludur. Resulullah'ın vefatı öncesindeki ağır hastalığında başucundaki ender kişilerden olan Ebu Zer, dostunun son nefesine şahit oldu. Kavurucu bir yaz gününde İslam ordusu Allah Resulü önderliğinde Tebük seferi için hazırlık yapıp yola çıkmıştı. Hazırlığını tamamlayan Ebu Zer'in devesi çok yaşlı ve zayıf olduğundan bir süre sonra yolun ortasına çökmüş, bir daha da kalkmamış ve ordudan geri kalmıştı. Ebu Zer elinden geleni yapsa da bineğini harekete geçirememiş ve orduyla arasındaki mesafe gittikçe açılmıştı. Bu sırada bazı kimseler de farklı sebeplerle ordudan geri kalmışlardı. Uzun süren yolculuktan sonra İslam ordusu Tebük'e yakın bir yerde konaklamıştı. Ebu Zer hala etrafta görünmüyordu. Sahabilerin bazıları geride kalanlar için olumsuz konuşmaya başlamıştı. Ebu Zer'in de ortalıkta olmadığını söylediklerinde Peygamber Efendimiz, vefakar ve fedakar dostunun samimiyetine güvendiğinden, "Bırakınız onu, eğer onda bir hayır varsa Allah onu size ulaştıracaktır." buyurmuştu. Bir süre sonra ufukta tek başına bir şahsın ordunun konakladığı yere doğru geldiği görüldü. Resul-i Ekrem heyecanla, "Acaba o kişi Ebu Zer midir? Onun olmasını ne çok isterim." buyurdu. Bu söz üzerine tüm sahabe toplanıp tek başına ve yaya olarak kendilerine doğru yaklaşan şahsı merakla gözlemeye koyuldular. Adam yaklaştıkça kimliği de belli oldu. Resulullah'ı sevindiren ve rahatlatan, "Vallahi odur, Ebu Zer'dir." sesleri yankılanmıştı birden. Ebu Zer, yaşlı devesinin yürüyecek gücü kalmayınca bineğini uygun bir yere bırakmış, yükünü de sırtına alıp yalnız başına aç, susuz ve yaya olarak orduya katılabilmişti. Sonunda bitap halde orduya yetişebilmişti. Bu tabloya şahit olan Allah Resulü, yol yorgunu Ebu Zer için, "Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. O tek başına yürür, tek başına yaşar, tek başına ölür ve tek başına haşrolunur." buyurmuştu. Yakın münasebeti dolayısıyla sık sık bilmediklerini detaylarıyla sorma fırsatı bulan ve tavsiye isteyen Ebu Zer'e bir gün Peygamber Efendimiz şu ifadelerle nasihatte bulunmuştu. "Okuyabildiğin kadar Kur'an oku ve Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmak senin için yeryüzünde nur, göklerde ise koruyucun ve seni unutmayan dostun olur. Çok gülmekten sakın. Zira fazla gülmek kalbi öldürür ve yüzün nurunu silip atar. Çok konuşmamaya alış. Zira az konuşmak şeytanı senden uzaklaştırır ve dininin muhafazasında sana yardımcı olur. Yoksulları sev ve onlarla oturup kalk. Nimet bakımından daima senden daha zor durumda olanları gör. Böyle yaparsan Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsemezsin. Yakınlarını ziyaret et. Acı da olsa daima hakkı ve doğruyu söyle. Kendini başkalarına dil uzatmaktan alıkoy. Senden sadır olan kötülükleri başkaları işlediği zaman onlara kızma. Sende bulunan bir kusuru görmeyip de o kusurla başkalarını kötülemekten ve kendin suçlu olduğun halde aynı suçtan dolayı başkalarına kızmaktan daha büyük bir kusur olamaz. Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıllılık, yasaklardan sakınmak gibi takva, güzel ahlak gibi de şeref yoktur. Ebu Zer ömrü boyunca bu sözleri talimat bilerek harfiyen yerine getirdi. Gösteriş ve şatafattan uzak, sade bir hayatı tercih eden Ebu Zer oldukça kanaatkardı.
Hazreti Ömer hilafeti sırasında sahabilere maaş bağladığı zaman Bedir Savaşı'na katılmadığı halde Ebu Zerri de Bedri kabul ederek ona da Bedir'e katılanlar kadar maaş bağladı. Ebu Zer maaşının çok az kısmını kendine harcar, büyük kısmını ise yoksullara dağıtırdı. Onun dünya malına zerre meyletmeyen tavrı ve zühdü sahabe arasında şöhret buldu. Resulullah'ın Ebu Zer İsa bin Meryem gibidir. İsa bin Meryem'in tevazuunu görmek isteyen Ebu Zer'e baksın. Zühdü ve ibadeti İsa bin Meryem'e en fazla benzeyen odur. Ebu Zer, yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdüyle yürür ifadesi bu durumu teyit eder niteliktedir. Servet edinmenin doğru olmadığını düşündüğünden sadece ailesini geçindirecek kadar malın yeteceğine inanan Ebu Zer, bu kanaatini yüksek perdeden hatta sert bir üslupla dillendirdi. Bu durum pek çok kez şikayet sebebi olmuştur. Şam'da yaşadığı dönemde söz konusu şikayetlerin birine istinaden Şam valisi Muaviye, Ebu Zer'in halka bu şekilde tavsiye verip aksini yapıp yapmadığını öğrenmek istedi. Bu amaçla görevlendirdiği bir kişiyle 1000 altını bir gece vakti ona gönderdi. Ebu Zer, valinin gönderdiği parayı hiç bekletmeden yoksullara dağıttı. Vali, ertesi gün görevliye, Ebu Zer'e gidip paranın başkasına teslim edilmesi gerektiği halde yanlışlıkla kendisine verildiğini, geri alamasa valinin cezasından kurtulamayacağını söylemesini telkin etti. Görevli valinin sözünü aktardığında Ebu Zer, "Aman evladım, getirdiğin altınlardan bir tanesi bile kalmadı. Hepsini fakir fukaraya dağıttım. Vali sana 3 gün müsaade etsin de ben gidip o meblağı tedarik edeyim, sen de mağdur olma," dedi. Durumu görevliden olduğu gibi dinleyen Muaviye, Ebu Zer'in samimiyetine ikna oldu. Ebu Zer bir ara birçok sahabinin muhtelif vazifelere atandığını görüp idarecilik görevi talep ettiğinde Peygamber Efendimiz ona idarecilik yükünün ağır olduğunu, hakkını vermenin gerektiğini, dikkat edilmediği takdirde kıyamet gününde mahcup olunacağını ifade etti ve bu konuda istediği vazifeyi ona uygun bulmadı. Bu yüzden yöneticiliğe ve idareciliğe soğuk bakan Ebu Zer, ölünceye kadar hiçbir devlet görevine talip olmadığı gibi verilen görevleri de kabul etmedi. Ömrünün son dönemlerinde münzevi bir hayatı tercih eden Ebu Zer, sahabe arasında samimiyeti ve açık sözlülüğüyle şöhret buldu. Resulullah'ın "Şu gök kubbenin altında ve yeryüzünde peygamberlerden sonra Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur" ifadesi bu çerçevede değerlendirilmelidir. Belki de tek başına yaşayıp yine tek başına vefat etmesi bu sebeptendir.

Ebu Zer, Hazreti Osman döneminde bazı sebeplere istinaden halife tarafından Medine ile Mekke arasında yer alan Rebeze çölünde küçük ve kimsenin bulunmadığı bir köye gönderildi. Ahir ömrünü Rebeze'de ıssız bir köyde geçirirken, miladi 653, Hicri 32 yılının zilhicce ayında hastalanıp yatağa düşen Ebu Zer el-Gıfari, Allah Resulü'nün sözüne muvafık olarak yalnız bir şekilde bu dünyadan göçtü. Kendisine emri hak vaki olmadan az evvel eşi ve hizmetçisine şu vasiyette bulundu. Öldüğümde beni yıkayıp kefenleyin, sonra da şu yolun tam ortasına koyun. Buradan geçen ilk kafiliye de bu Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer'dir. Bize onun defni için yardım ediniz deyin. Vefat ettiğinde eşi ve hizmetçisi vasiyet üzerine peygamber dostunu yıkayıp kefenlediler. Sonra da onu yolun tam ortasına koyup oradan geçecek ilk kafileyi beklemeye başladılar. Bir zaman sonra umre ziyareti gerçekleştirmek üzere Küfe istikametinden gelen ve aralarında İbni Mesud'un da bulunduğu bir kafile geçti. Kafiledekiler yolda bir cenaze görünce birden irkildiler. Üzerinde oldukları develer neredeyse cenazeyi çiğneyecekti. Ebu Zer'in hizmetçisi, naaşın Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer olduğunu söyleyerek defin için kafileden yardım talep etti. Bunu duyup hüzünlenen İbni Mesud, Resulullah doğru söyledi. Sen yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız diriltilirsin diyerek ağlamaya başladı. Ebu Zer, İbni Mesud'un kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. İlmi açıdan İbni Mesud'a denk olduğu da rivayet edilen Ebu Zer, en yakınında bulunması itibarıyla ilmi bizzat kaynağından aldı ve Resul-i Ekrem'den 281 hadisi şerif nakletti. Bunlardan biri sevginin gerçek kıstasına işaret eden şu rivayettir. Amellerin en üstünü sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir. Ayrıca yine Ebu Zer tarafından bize aktarılan ve Müslümanca tutumu öğütleyen şu rivayet de hepimizin hedefi olmalıdır. Müslüman kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş bir kimseye yolunu göstermen sadakadır. İyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kendi kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Bir Sözle başlar az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Bir düşünün, sabah ışıkları daha yolunuzu aydınlatmadan yollara düşüyorsunuz. Şehir uyanmamış daha. Ekmeğinin peşine düşmüş insanlar var yollarda. Ne kıymetli emeğiyle çalışabilmek. Bulaşmadan hileye hurdaya, aldatmadan kimseyi, bileğinin gücüyle, alnının teriyle dik durabilmek. Kimsenin rızkına göz dikmeden, kişinin bu hassasiyetini işverenlerin de göstermesi gerek elbet. Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarır bu konuda. Der ki, ücretli çalıştırılan kimseye teri kurumadan ücretini veriniz. Bu söz yalnızca bir ödeme hatırlatması değildir. Bu bir vicdan çağrısıdır. Çünkü geciken her ücret uzayan bir bekleyiştir. Sessizce yutulan bir mahcubiyettir. Çünkü ücret çalışanın hakkıdır. İşverenin lütfu değil. Geciktirilen her ödeme emek sahibinin sofrasından eksilen lokma, gönlünden geçen bir endişedir. İnsan hakkını isterken değil, beklerken yorulur ve o yorgunluk kalbe çöker. Oysa ki alın teri kurumadan verilen ücret insanın içini serinletir. Görüldüğünü bilir insan, emeğinin değerini hisseder. Bundandır ki zamanında verilen hak, güvenin yeşermesi, bereketin çoğalmasıdır. Alın teri kurumadan verilen ücretse çalışanın onurunu korur, kalbine güven eker. Unutmayalım, ter kurur, gün biter ama hakkı geciken emek kalpte iz bırakır. O yüzden emeği yorma, hakkı bekletme ve sakın ola insanı incitme. İnsan emeği alın teriyle yoğrulmuş en kıymetli değerdir. Bir insanın sabah niyetle başlayıp akşama kadar sabırla sürdürdüğü iş sadece bedensel bir yorgunluk değil, umutlarını, geçim kaygısını ve onurunu da taşır. Sonra veririm, biraz beklesin denilen her an adalet terazisinde ağır bir yük olur. Oysa zamanında verilen ücret işverenle çalışan arasında bir köprü kurar, güveni büyütür, bereketi artırır. Öyleyse mesele yalnızca çalışmak ya da kazandırmak değildir. Mesele insanı incitmeden kazanabilmek ve kazandırabilmektir. Çünkü emek ertelenmeye gelmez. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisin

içinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا
0: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet.

0: onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok. Haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
1: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
2: Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur.

0: Sehel bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Ve an Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh. Abdurrahman ibn Avf şöyle dedi. Abdurrahman ibn Avf kim sevgili kardeşlerim? İlk 8 Müslümandan bir. Evet, aşere-i mübeşşereden biri. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri. O da kafirlerin zulmü dolayısıyla Habeşistan'a hicret etti. Uhud Savaşı'nda aldığı yaralar sebebiyle topal kalktı. Efendimiz'i kabre indiren 4 kişiden biri. Yani Resulullah mübarek cesedini kutup kolları arasında kabre koymak ne büyük bir saadet. Hem Hazreti Ebu Bekir'in hem de Hazreti Ömer'in en yakın arkadaşı. Böyle bir insan Abdurrahman bin Avf. Şimdi onu dinliyoruz. Diyor ki, Heleke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yeşbe'a guve ve ehlü beytihi min kubzi şair. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip gitti de ne o arpa ekmeğine doydu ne de onun ailesi doydu. Buğday ekmeği değil, arpa ekmeği. Ne o doydu ne onun ailesi. Bir gün iftar hazırlamışlar. Zenginlerden oldu sonra. İyi bir tüccar da tadı. Abdurrahman bin Avf. Çeşit çeşit yemekler. Aklına Resulullah ve onun ashabı geliyor. Ağlamaktan yiyemiyor, bırakıyor, gidiyor. Böyle de hisli bir insan. Onlar bunları görmediler diyor. Onlar bunları tatmadılar. Ben niye tadayım diyor. Ve an Aişete ve Ebi Ümamete ve İbni Abbasin nahvehu. Peygamber ailesinin çoğu zaman arpa ekmek yemesiyle ilgili hadisleri rivayet eden üç sahabinin daha adını veriyor müellifimiz Kadı İyaz. Allah buna rahmet eylesin. Bunlar Hazreti Ayşe diyor. Hazreti Ebu Ümame el-Bahili ve Abdullah İbni Abbas. Ebu Ümame el-Bahili'nin rivayeti şöyle biraz farklı. Diyor ki iki cihan güneşi Efendimizin Ehl-i Beyt'inin sofrasında arpa ekmeği bile artmazdı diyor. Yani arpa ekmeği de çok değil diyor. Arpa ekmeği yerlerde ama o bile artmazdı diyor. Kâle İbn-i Abbas radıyallahu anh, Efendimizin amcazadesi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhına şöyle dedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Bazen arka arkaya birkaç gece arpa ekmek, birkaç gece arpa ekmek yatarlardı. Arpa ekmeği yerlerdi de onu bile bulamazlar, akşam aç yatarlardı. Ve an Enes'in radıyallahu anh, Efendimizin hizmetkarı Enes radıyallahu anh diyor ki, bak, ma ekele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ala kuvanin ve la fi süpuhricetin ve la gize lehu murakkakun ve la ra'a şaten semitan kattu. Enes İbni Malik'e kulak verelim sevgili kardeşlerim. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masa üzerinde hiçbir zaman yemek yemek. Enes İbni Malik uzun süre yaşadı tabii ki. Masa filan o devirde artık çıkmış oluyor. Resulullah Efendimiz diyor masa üzerinde hiçbir zaman yemek yemek. Tabii ki yani müşrikler filan onların sofraları masa üzerinde idi herhalde. Onlar her istediklerini yapabiliyorlar. Ama Resulullah Efendimiz hiçbir zaman masa üzerinde yemek yemedi. Bu yani masa üzerinde yemek yemeyin demek değil. Böyle anlamıyor. Yani öyle bir rahatlığa kavuşmadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü masa oldu mu oraya koyacak yemekler de lazım. Hurmayla biraz su için masa olmasına ne gerek? Yahut bir kap yemek önüne getiriyorlar, onu yiyor, bulursun. Niye bulamadı diyebilirsiniz. Çünkü eline geçeni fakire dağıtıyor. Eline hiçbir şey geçmiyor mu? Geçmez olur mu? Geçiyor. Ama ertesi gününe kendisi için bir şey bırakmıyor. Biliyor ki açlar var, fakirler var, yoksullar var. Onu falana götürün. Veya bir adam gelip kendisinden bir şey istedi mi? Hemen hanımlarına soruyor, var mı bir şey evde? Bak, getirin diyor. Ve onu veriyor. Bu kalsın, bunu da yarın yiyelim demiyor hiçbir zaman. Ertesi güne bir şey bırakmıyor. Yani insanlar açken karnını doyurmuyor Efendimiz. Kase gibi bir şey de yemek yemedi diyor. Yani çorba falan içmedi öyle şeyler. Hiçbir zaman onun için has undan yani beyaz undan yufka ekmeğe yapılmadı. O hayatında kızartılmış bir koyun da görmedi. Yani bazen komşuları, bazı zenginler onu davet ederlerdi. Orada yerdi öyle şeydi. Yoksa kendisi için koyun kızartmazdı, öyle imkanı yok. Ve anne Ayşe'te binti Ebi Bekir'in radıyallahu anh'a, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet edildiğine göre innemâ kâne firâşuhu innemâ kâne firâşu Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme ellezî yenâmu aleyhi edemen haşbuhu lifu. Şimdi Efendimiz nasıl bir yatakta yatardı? Hazreti Ayşe annemiz onu anlatıyor. Annelerimizin evinde farklı yataklarda yatardı. Şimdi annemiz kendi evinde nasıl bir yatakta yatarmış Efendimiz onu anlat. Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının yüzü tabaklanmış deriden. Deri, bildiğiniz deri tabaklanmış, temizlenmiş deride. İçi de yün değil. Hurmelifi diyoruz ona. Hatırlıyorum eskiden yastıkların içi özellikle oturma odalarınıza yün değil diye. Yün bulmak her insana nasip olmaz. Bazı şeylerle dondururlardı. Yani saman cinsinden şey. Ve an Hafsa'ta radıyallahu anh hakani. Efendimizin bir diğer hanımı Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa annemiz rivayet ediyor. Onun şöyle dediği rivayet ediliyor. Kâne firâşu Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme fî beyti mishan nesnihi sinyeteyni fe yenâmu aleyhi. Dedim ya her hanım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için elindeki imkana göre bir yatak hazırlıyor. Hazreti Hafsa annemizin evindeki Efendimizin yatağı neymiş? Diyor ki ikiye

katlanan bir keçeden ibaret. Keçeyi bilirsin. Çuldan biraz kalındır. Benim evimdeki yatağı ikiye katlanan bir keçeden ibaretti. Alemlere rahmet Efendimiz bu keçe üzerinde uyurdu diyor. Ve bir olay anlatıyor. Feseneynâhu leyleten bi erbâin. Bir gece dedik ki diyor Resulullah biraz daha rahat uyusun. O keçeyi dörde katladık diyor. Daha bir rahat olsun da iyi uyku çeksin diye yatak niyetine altına serdiğimiz keçeyi dörde katladık. Felemma esbaha kâle. Sabah olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu diyor. Mâ fereştumûhu niyelleyle. Bu gece benim altıma ne serdiniz yahu? Böyle sordu diyor. Ezeker nazalike lehu. Biz de ona dedik ki diyor altından işte keçeyi dörde katladık. Öyle serdik rahat edesin diye. Fekale. Vuttuhu bi hali. Eski haline çevirin. Öyle yapmayın bir. Tek kat ser. Fe inne vat'atehu mena'atni elleylete salihati. Biz daha böyle yapmayın. Eskiden nasıl seriyorsanız yine öyle serin. Çünkü yatağın yumuşak olması benim gece namazına kalkmama engel o. Demek ki yatak rahat olursa insan teheccüde kalkamıyor. Böyle yapma. Tabii sert oluşu yatağı hem de sıhhi aynı zamanda. Bel için son derece faydalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın hiçbir rahatını istemiyor. Evet, bütün rahatı, güzelliği ahirette istiyor. Cenab-ı Mevla'nın orada ikramı neyse onu bekliyor. Ve kâne yenâmu ahyânen alâ serîrin mermûlin işeğîtin hattâ yüessire fî cembî. Mefhari mevzudat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman hurma lifinden örülmüş bir döşekte uyur. İşte o bizim hasır dediğimize benzeyen bir şey olmalı. Bundan dolayı mübarek vücudunun yan tarafında örgü izleri görülürdü. Sert olduğu için onun üzerinde hasır da öyle değil midir? Hasır da öyle değil bilirsiniz. Sert olur ve mesela yüzünüz gelmişse onun üzerine mutlaka yüzünüze onun resmi çıkar ya. Efendimizin mübarek vücudunda da o hasırın izini görüyorlar. Ve an Ayşe'te radıyallahu anha kalet. Annemiz Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anha diyor ki lem yemteli cevfun nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme şibe'an kattu ve lem yebüsse şekve ila ahadi. Annemiz diyor ki Fahri Enbiya Efendimiz hiçbir zaman doyasıya yemek yememiştir. Doyasıya yemek yememiştir. Biz biraz noksan kaldı mı midemizin bir tarafında ya başka bir şey yok mu diyoruz. He? Efendimiz hiçbir zaman doyasıya yemek yememiştir. Bu halini de hiçbir zaman kimseye şikayet etmemiştir. Yani bugün evde bir şey bulamadık yani fazla bir şey yiyemedik dememiştir. Ya sadece bir kap yemek vardı başka bir şey yoktu filan diye bizim gibi şikayet etmiş. Hiç kimseye mi şikayet etmedi acaba? Halini sadece Rabbine arz ederdi. Buyurdu ki Allah'ım açlıktan sana sığınır. Aç kalmak kötü bir şey. Açlık insanı avucunun içine alan kötü bir şeydir. Ya Rabbi beni aç bırakma diyor. Evet. Acıkıp sonra yiyecek bir şey bulmak ayrı mesele. Günlerce yiyecek bir şey bulamama ve aile efradının aç olduğunu görmek acı bir şeydi. Onun için Efendimiz ya Rabbi açlıkla imtihan etme deriz ya onu söylüyor. İnsanı avucunun içine alan açlık kötü bir şeydir. Ve kânetil fâkatu ehabbe ileyhi minel gînâ. Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği zenginlikten daha çok severdi. Fakirliği zenginliğe tercih eder. Niye? Çünkü fakirlik insanı Allah'ı hatırlatır. Hani kendisi

Hepsi de diyor ya, ya Rabbi bir gün karnımı doyur, ertesi gün aç kalayım, sana yiyecek ver diye yalvarayım, dua edeyim diyor. Bu bir ölçü sevgili kardeş. Acıkan, yani ihtiyaç sahibi olan insan Allah Teala'ya ellerini açar, yalvarır, isteğini ona arz eder Cenab-ı Hakk'a. İsteğini söyler. Ve inkâne leyazallü câyan yeltevî tûle leyletihî minel cû'i felâ yemna'uhu siyâme yevmî. Hazreti Ayşe annemizi dinliyorduk. Annemiz diyor ki, bütün bir gün aç kalırdı. Bazen Efendimiz bütün bir gün aç kalırdı. Gece boyu yatağında açlıktan dönüp dururdu. Açlıktan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağında dönüp dururdu. Ama onun ağzına bir lokma koymamış olması ertesi gün oruç tutmasına engel olmazdı. Yani bu gece aç yattık, yiyecek bir şey bulamadık, yarın belki buluruz filan demez, oruca niyet eder. Daha evvel de arz etmiştim ya size. Arz etme kelimesini hep yanlış kullanıyor. Hep demeyelim de bazıları yanlış kullanıyor. Arzı kim yapar? Küçük büyüğe yakar. Ben halimi Allah Teala'ya arz ettim deriz, değil mi benim? Çünkü Allah Teala yücedir. Ben de bazen bu kelimeyi yanlış bilebilirsiniz diye size arz ettim derken, yani kendimi yukarıya almış gibi zannedilmesin diye söylüyorum bu. Küçük büyüğe arz eder. Evet. Efendimiz mescitten gelirdi. Yiyecek bir şey var mı diye sorardı. Yok ya Resulallah derlerse, öyleyse ben bugün oruca niyet ediyorum. Buyur. Şöyle devam ediyor Hazreti Ayşe annemiz sözüne. Velev şâe se'ele rabbehu cemî'a künûzil ardı ve simâraha ve ragade ayşiha. Şayet kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi, Rabbim bana şu yeryüzünün hazinelerini ver diyebilirdi. Ya Rabbi bana şu yeryüzünün meyvelerini ver diyebilirdi. Bana bolluk bereket ihsan eyle ya Rabbi diyebilirdi. Ama demedi diyor. Bunları hiç söylemedi. Böyle şeyler istemedi. Böyle şeyler istemez. Ve devam ediyor Hazreti Ayşe annenin sözüne. Ve lekad kuntu ebki lehu rahmeten mimma yara bihi. Onun açlıktan kıvrandığını gördükçe haline acır ağlardım diyor annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açlıktan kıvrandığını gördükçe haline acır ağlar. Ve emsahu bihedi ala batnihi mimma bihi minel cu'i. Açlıktan ezilen karnını elimde o vardı bokşardım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açlıktan ezilen karnını elimle ovardım okşardım diyor. Allah Allah. Sevgili kardeşlerim, yokluktan şikayet etmeyelim, açlıktan şikayet etmeyelim. Evet. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaşamıştır. Ve ekûni ve şöyle derdim diyor annemiz, anlatıyor da halini. Nefsi lekel fida, canım sana kurban olsun ya Resulallah derdim diyor. Canım sana feda olsun, sana kurban olayım ya Resulallah. Lev tebellagte minet dünya bima yakutuki. Dünya nimetlerinden günlük hayatını sürdürecek kadar bir şeye sahip olsan ne iyi olur derdin diyor. Yani fazla değil ama günlük hayatını devam ettirecek kadar bir şeye sahip olsan ne iyi olur ya Resulallah. Yani Rabbimden bunu istesem sana verir. Onu açıkça söyleyemiyor da böyle kinayeli yolla anlatıyor. Dünya nimetlerinden hayatını devam ettirecek kadar bir şeye sahip olsan ne iyi olur. Feyakul, o da bana cevaben derdi ki diyor annemiz. Ya Ayşe, mali vedit dünya. Ey Ayşe, dünya ile benim ne ilgim var? Dünya benim neyime?
İhvani mi?

İn ulil azmi miner rusuli saberu ala ma huve eşeddu min haza. Büyük peygamberlerden olan kardeşlerim, diğer peygamberler, bundan daha zor hayat şartlarına sabrederek yaşadır. Onlar benden daha zor şartlarda yaşadılar. Femadav ala halihim fekadimu ala rabbi. Onlar rahat yaşama derdine düşmediler. Yokluk içinde kıvrandılar ama rahat yaşayayım diye bir çaba sarf etmediler. Hallerine razı oldular. Sonunda Rablerinin huzuruna vardılar. Bunlar sızlanmadılar. Yani ya Rabbi karnımı doyur bana dünya nimeti ver demediler. Sıkıntı içinde yaşadılar, hallerine razı oldular. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardılar. فَاَكْرَمَ مَعَابَهُمْ وَاَجْزَلَ سَوَابَهُمْ. Allah Teala da o peygamberlere türlü türlü nimetler ikram etti. Dünya hayatındaki yokluğa katlandıkları için Allah Teala Hazretleri de onlara cennetin çeşitli nimetlerini ikram etti. O peygamberlere sevaplarını kat kat fazlasıyla lütfetti diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve Efendimiz şöyle buyuruyor. Hazreti Ayşe annemizin anlattığına göre. فَاَجِدُنِي اَسْتَحْيِي اِنْ تَرَفَّهْتُ ف۪ي مَعَيْشَتِي اَنْ يُقَصَّرَ ب۪ي غَدًا دُونَهُمْ. Bakınız neyi gözetiyor Efendimiz? Şayet ben şu dünyada rahat bir şekilde yaşarsa, ahirette de o peygamber kardeşlerimin eriştiği derecelere erişemezsem Rabbimden utanırım. Yani diğer kardeşlerim açlığa sabretti, yokluğa sabretti. Ben de onlara şöyle şöyle dereceler ikram ettim. Ama sen sabretmedin der ve benim derecemi onların derecesinden aşağı tutarsa Allah'tan utanırım diyor. Yani cennet nimetlerinden daha azına sahip olduğum için üzülürüm demiyor da Rabbimden utanırım diyor. Ne kadar hassas bir düşünce, ne büyük incelik sevgili kardeşler. وَمَا مِنْ شَيْءٍ هُوَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْلُخُوْتِ بِإِخْبَانِي وَاَخِلَّائِي. Efendimiz sözünü şöyle tamamlıyor. Benim en çok arzu ettiğim şey nedir biliyor musun Ayşe diyor Efendimiz. Ahirette peygamber kardeşlerim ve dostlarımla beraber olmaktır. Ben bunu istiyorum. Ben onlarla beraber olmak istiyorum. Onlar nasıl açlığa razı oldular, sabrettilerse ben de aynı şekilde açlığa razı olmak istiyorum, katlanmak istiyorum, sabretmek istiyorum. Dünya nimetini ne yapacaksın? Ahiret nimeti varken demek istiyor Efendimiz. Hani sevgili kardeşlerim bir gün Seyyid-i Kainat Efendimiz bir hasırın üzerinde uyumuştu. Efendim uyandığı zaman ashab-ı güzini o hasırın mübarek vücudunda iz bıraktığını görmüşlerdi ve çok üzülmüşlerdi. Kendisine demişlerdi ki, ya Resulallah altına bir yatak sere yahut bir divan koyalım da şuraya, orada otur, hem sana sorulan sorulara cevap verirsin, hem de yorulduğun vakit uzanır uyursun demişlerdi. Onlara Efendimiz ne cevap vermişti? Benim şu dünya ile ne ilgim var demişti ashab-ı güzinine. Ben bu dünyada tıpkı bir ağacın altında biraz oturup gölgelenen, sonra kalkıp yoluna devam eden bir yolcu gibi. Ne yapacağım rahatı diyor peygamber. Yani şurada kalacağım iki günlük dünya deriz ya Efendimiz ona demek istiyor. Bir süre oturup dinleneceğim dünya hayatı bundan ibarettir. Bir ağacın altında biraz oturup dinlenmekten, gölgelenmekten ibarettir dünya hayatı. Sonra kalkacağım ve asıl yoluma devam edir. Cennet nimetlerine kavuşacağım. Hazreti Ayşe annemizin şu sözüyle dersimizi bitiriyoruz. Bu bölümde elhamdülillah öylece bitiyor burada. Kâlet fema ekâme ba'du illâ şehren hattâ tüyüffiye.

0: sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sevgili elçisi diyor annemiz, bizim bu konuşmamızdan bir ay sonra vefat etti. İşte böyle yaşadı sevgili kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya gönül bağlamadı. Aman ha, benim bu sözlerimden şunu anlamayın. Demek ki dünyada para kazanmamak lazım, zengin olmamak lazım. Hayır, bunu söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz de bunu söylemedi. Ticaretle meşgul olan kardeşlerimiz çok kazanacak, çok zengin olacaklar. Ama kazandıklarını Allah yolunda harcayacaklar. Gönüllerini dünyaya kaptırmayacaklar. Dünyayı kendi avuçlarının içine alacaklar. Mallarını istedikleri gibi tasarruf edecekler, harcayacaklar. Fakire, fukaraya, İslam davasına, Allah rızası için harcayacaklar. İslamiyet'in daha çok insana ulaşması, daha çok insanı kazanması için harcayacaklar. Dünyaya değer vermemek bu demektir. Zengin olmamak değil, aman yanlış anlamayalım. O ashab-ı kiramın zenginleri olmasaydı, o harplere nasıl hazırlanılırdı? Değil mi efendim, o ihtiyaçlar nasıl temin edilirdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bir harp hazırlığımız var, herkes imkanı nispetinde yardımda bulunsun dediği vakit, zengin sahabiler 1000 deve yükü şeyi nasıl hediye edebilirdi? Var ki Efendimiz'e getiriyor, buyur ya Resulallah diyor. Hazreti Ebu Bekir nesi var nesi yok getiriyor Efendimiz'e veriyor, zengin bir insan. Onun için Müslüman zengin olacak. Kafirlerden aşağı kalmayacağız. Onların eline bakmayacağız. Memleketimiz yükselecek, zengin olacak, müreffeh olacak. Ama dediğim gibi kazandığımızı da Allah yoluna, fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Yüce Rabbim hepimizi gönlü zengin insanlar eylesin. Hepimizden razı olsun. Bizi, yavrularımızı, torunlarımızı salih kullarından eylesin. Sıkıntı içinde bulunan, hasta olan, borçlu olan kardeşlerimize yardım eylesin. Ve bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Ma en'ama Allahu ala abdin ni'meten feqal elhamdülillah illa kana allazi a'tahu afdal mimma akhad.
3: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen

0: Sevgili Peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mü'min, bir nimete kavuştuğunda, o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mü'min, bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi Besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd, yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Kırk hadiste iman.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin

0: Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak, "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti: "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. 3. günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin?" Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler" buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu" demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez" dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da

merhamet eder buyurdu. Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam, misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi, dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz dediler.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki,

0: kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey

0: emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da,

son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin." uyarısında bulunmuştu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.
1: Hadis sohbetleri az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammeden el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, İnsanlardan uzaklaşarak tek başına yaşamak, yani uzlet. Sıradaki hadisimiz 603 nolu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme, o da Allah'ın Resulü salat ve selam üzerine olsun, Hazreti Peygamber'den, ennehu kâle, kendisinin şöyle buyurduğunu haber veriyor. Min hayri me'aşin nâsi, insanlar içerisinde geçimini sağlamak bakımından en hayırlı yollardan bir tanesi şöyledir. Raculun, bir adam ki, mumsikun aynâne farasihi, atının dizginini tutmuş bu kişi, fî sebîlillâhi, Allah yoluna koyulmuş. Yatîru alâ metnihi, kullemâ semi'a hey'aten ev feza'aten, târa aleyhi yebteğil katle. Bu kişi atının üzerinde Allah yolunda koşar durur. Savaşa çağıran yahut yardım dileyen herhangi bir ses duyduğunda, kullemâ semi'a hey'aten ev feza'aten, târa aleyhi, atının üzerinde adeta uçar. يَبْتَغِلْ قَتْلَ اَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ, atının üzerinde Allah yolunda cenk etmek için adeta uçarcasına oradan oraya, oradan oraya koştururken, bütün gayesi hak yolunda can vermek yahut Allah yolunda ölmektir. İşte geçimi böyle olan, hayatı böyle yaşayan bir insan ne kadar hayırlı bir insandır. Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda zalime dur diyebilmek için, mazlumu koruyabilmek için, güvenlik için, esenlik için canını ortaya koymuş bir kimse. Bu uğurda öldüğü takdirde her şeyini kaybedeceğini başından itibaren biliyor. Ama o, bu dünyada kaybedeceklerini değil, ahirette kazanacaklarını hesap ediyor. Belki böyle yapa yapa büyük bir zengin olmayacak. Böyle yapa yapa ailesiyle düzgün, iyi zamanlar, herkes gibi belki geçiremeyecek. Cenge gitmişken çoğu zaman vakitlerini serhatlerde, savaş meydanlarında, kılıçların gölgesi altında geçirecek. Ama o, bu dünyanın refahını ve konforunu Allah'ın rızası uğrunda gözden çıkarmış, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği asıl konfora, saadete ve güzelliğe gözünü dikmiş bir kimse. Yani akleden son derece akıllı bir kimse. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ buyurdu Cenab-ı Hak. Ahiret yurdu elbette ki muttakiler için çok daha hayırlıdır. Efele ta'kilun, yoksa sizler akletmiyor musunuz? Dolayısıyla böyle bir kimse hem ahiretini muazzam bir şekilde kazanmaya namzet iken, çünkü ucunda şehadet var, hem de savaştan savaşa elde ettiği ganimetler ile bu dünyada hatırı sayılır birikimler yapabilir. İşte Allah'ın Resulü onun bu geçimliğini min hayri me'aşin nas, insanların geçimlikleri içerisinde en hayırlı olanlarından biridir diye övmüş. Savaşa çıkmada bir nevi uzlet var mı? Evet, bir yanı itibariyle uzlet sayılabilir. Çünkü yola çıkan ordudakiler elbette kendi aralarında belli bir münasebet olmasına rağmen artık ailelerinden ve aşina bulundukları çevrelerinden uzaklaşmış olurlar. Bu bir miktar yalnızlık getirir. Kaldı ki mobil bir halde bulundukları için bir yerden diğer bir yere, oradan başka bir yere sürekli sefer halinde, gecenin, gündüzün, doğanın tam ortasında kendilerini yakaladığı, buna tanık oldukları ve bu sadeliği hayatlarının bir parçası kıldıkları boyutlarıyla dağ başında kuzularını gütmek üzere uzlete çekilen kimsenin durumuyla belli açılardan benzeşir. Cenge giden ordudakiler de gece konakladıklarında semayı temaşa ederler. Yol boyunca Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve olanca genişliğiyle insanlara kendisini gösteren Allah'ın kudretinin izleri, gah göl olarak, gah nehir olarak, gah dağ, gah bayır olarak, ordu ilerledikçe konaktan konağa, ordudakiler bunlara maruz kalırlar. Dolayısıyla iç dünyaları harekete geçer. Medine'de çok fazla duymadıkları o iç seslerini bu tür yolculuklarda daha yüksek bir seda ile duyarlar. Zira cenge gidenlerin hayatı daha bir doğa ile iç içe, daha bir sade ve daha bir yerleşik hayattan, yani şehir hayatından ve şehir hayatının sunduğu nimetlerden uzak düşer. Bu açılardan bakıldığında uzlete daha yakındır. Dolayısıyla biz bu bölümde hangi biçimiyle olursa olsun uzleti toplumsal yarar zincirinden kopmaksızın kişinin verimli bir şekilde hala ürün verdiği, ürettiği, bir şeyleri insanların istifadesine sunabildiği anlamlı bir uzlet versiyonu söz konusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle demiş: "Ev yahut, yani deminki ayrıydı ve o tamamlandı. İnsanlar içerisinde en hayırlı maişete sahip, yani geçim koşullarına ve imkanlarına sahip diğer kişi ise evraculun, bir adam, fi gunaymetin fi ra'si şafetin min hâdâ şafi. Bu kimsenin bir davar sürüsü var ve bu hayvanlarını şu dağlarda, tepelerde gezdirip dolaştırıyor. Yahut av batni vâdim min hâzihil avdiyeti. Yahut şu vadilerde ve derelerde onları otlatıyor. Dolayısıyla aktif bir üretim hali içerisinde, verimliliği sönmemiş, iktisadi olarak güçlü bir çıktısı var. Çünkü bu hayvanlar yer, içer ve çoğalırlar. Böylece toplum o hayvanların etinden, sütünden ve yününden istifade eder. Bu son derece kıymetli. Hele hele günümüzde insanların buna kıymet vermedikleri ve çoklarının bunu yapmaktan özellikle imtina ettiği ve hele hele ülkemiz özelinde söyleyecek olursak, bunun aşağılandığı Ve dolayısıyla ucunda çok para olsa dahi insanların çoban olarak anılmaktan şiddetle kaçınarak uzak durduğu bir toplumda Resulullah'ın dilinden bunun ne denli kıymetli olabileceğini öğreniyoruz. Hatta belki de bir insanın ne kadar malı, mülkü, serveti olsa, şehir hayatında ne kadar yüksek bir kariyeri olsa dahi Allah'ın Resulü'nün bu haber verdiği hususa dikkat ederek bunu yaşamak üzere en azından bir dönem tecrübe etmek ve gözleriyle, kulaklarıyla, hisleriyle bu ortamları ve olayları buluşturabilmek adına harekete geçesi gelir. O koyunlar ile o dağlarda dolaşmak acaba nasıl bir şeydir ve bir insanda nasıl etkiler ve izler bırakabilir? Bu çok değerli ve kıymetli olmalı. Önceki sohbetimizden hatırlarsanız Allah Azze ve Celle bunu yaşamamış, hiçbir kimseye nübüvvet dahi ihsan etmemiş. Dolayısıyla benim de böyle bir tecrübem olsun. Ben de CV'me böyle bir şey ekleyeyim. Bu ayıp bir şey değil. Tam tersi bu kendisiyle övünç duyulacak bir şey. Bütün peygamberlerin kariyerinde olmazsa olmaz olan bir tecrübe nasıl kötü gösterilebilir? Kimi diziler ve filmler üzerinden bu son derece önemli insani tecrübe

tecrübeyi en eski kadim zamanlardan beri atalarımızın yaşadığı ve bildiği bir olayı bu denli küçük düşürmüş olmak, bu denli aşağılamış olmak, öyle ki ülke satında bunu yapacak hiç kimse bulamamak, dışarıdan insan ithal etmek bu işi yapmak üzere. Ne kadar feci bir tablodur. Tabii bu denli tukaka ilan edilince, bu denli kötü gösterilince, kimsenin evladı bunu yapmak istemiyor. Kimse böylelerine kız vermek istemiyor. Bu işi yapan biri göğsünü gere gere ben böyle bir iş yapıyorum diye toplumun önüne çıkamıyor. Çünkü toplum el birliğiyle bu mübarek meslekteki saygınlığı ortadan kaldırmış, yok etmiş. İnsanların ben çobanım diye herhangi bir meslek kadar dahi omuz hizasında saygın bir biçimde kendisini ifade edemediği günümüz modern toplumunda bizler böyleyken dönüp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bununla nasıl iftihar ettiğini, bunu kariyerinin bir parçası olarak öne çıkardığını ve hatta sadece kendisi değil bütün peygamberlerin aslında bir koyun çobanlığı olduğunu, vaktiyle koyun çobanlığı yapmış olduğunu kıvançla, onurla dile getirmiş olması bizim ne kadar yanlış bir istikamete savrulduğumuzu gösterir. Bu canlılar doğanın en temel canlıları. Hak Teala'nın bizim için özellikle indirdiği, kim bilir belki de insanlar gibi, ki insanlar cennetten indirildiler ve onların indirilmesi akabinde Cenab-ı Hak enzele lekum minel en'ami, en'amı da Cenab-ı Hak sizin için indirdi diye buyurduğu çok özel canlılar. Bunlarla dağları gezmek, dereleri gezmek, onlarla tabiatın ortasında geceyi geçirmek, onları sevk ve idare etmek, bu esnada göğe gözlem yapmak, canlılara gözlem yapmak, tabiatın binbir çeşit güzelliklerine Cenab-ı Hakk'ın tek tek ayet ayet yarattığı bu manzaralara tanık olmak olağanüstü bir şeydir. Gün gelir birileri bunun adına başka bir şey kor ve bu tecrübeyi yaşatmak üzere özel mecralar oluşturur ve kalkar bir de bunun için para talep eder, o zaman birdenbire gözümüzde kıymetli oluverir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatimizi çektiği bu hususa onun gözüyle bakarak değer atfetmeliyiz. Madem ki bütün peygamberlerin hayatında var, benim hayatımda da olabilir. Ben de kısa süre yahut belli bir süre bunun hazzını yaşamalıyım. Hele hele bunu sürekli yaşayan bir insana saygı göstermeliyim. Çok kıymetli bir iş yapıyor. Onunla oturmalı, konuşmalı, sohbet etmeliyim. Onun bakış açısının bana katacağı çok şey olmalı. Değil mi ki bütün peygamberler ile aynı meslekten geliyor, onun şahsiyetine çok saygı duymalıyım. İnsanların ihtiyaç duyduğu, ekonomik anlamda son derece değerli bir işi yerine getiriyor. Hele hele bunu Allah'ın rızasını gözeterek, helale, harama dikkat ederek ve bu süreçleri Cenab-ı Hakk'ın evrende var ettiği, doğada sergilediği ayetlerini gözlemlemek, müşahede etmek, düşüncesiyle iman ekseninde yaşıyorsa, muazzam bir şey bu. Bizler de zaman zaman şehir hayatından uzaklaşabilmek, soluk alabilmek, farklı bir nefesi içimize çekebilmek için onlara takılabiliriz. Bir hafta yahut birkaç günü onlarla geçirmek isteyebiliriz. Nübüvvetin damarının ana ekseninde yer tutan bu mesleğin dağlarını yaşamak isteyebiliriz. Ovalarını yaşamak isteyebiliriz. Gecelerini yaşamak isteyebiliriz. Gündüzlerinde güneşlerini yaşamak isteyebiliriz. O geniş alanlarda, İçimizde genişler.

0: yener, kendimizi yenileyebiliriz. Hele hele buna gökyüzünü daha dikkatlice gözlemleyeceğimiz, kimi teleskoplarla, kimi aygıtlarla başka bir çehre kazandırır, daha bir zenginleştirirsek muazzam olur. Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla vurgu yaptığı, başınızı kaldırıp göğe bakmaz mısınız dediği ayetlerini yaşamaya fırsat bulmuş oluruz. Dağların o ıssız karanlıklarında, gecelerinde, Allah'ın huzurunda kıyamda durmanın, rükûa gitmenin, secdeye kapanmanın bambaşka bir hazzı ve lezzeti olabilir. Bir teheccüdü böyle bir gecede yaşamanın tecrübesi çok farklı olabilir. O yüzden hadisin devamında Resulullah yuqimus salata. Böyle bir adam oralarda namaz kılacak, düşünebiliyor musunuz? Hani derler ya, göğe baktığında Cenab-ı Hakk'ın kudretini gördüğün, yere baktığında onun kudretini gördüğün, adım adım yerde yürürken onun rahmetinin seni sardığını hissettiğin bir süreç. Yüksek bir sesle okuyacağın bir ezan, dağı şahit tuttuğun, göğü şahit tuttuğun bir namaz. Yuqimus salata. Resulullah buyurmuş ki namazını kılar. Ve yu'tiz zekata. Yanı sıra zekatını da verir. Bu kadar sürüleri gezdirip dolaştırırken Cenab-ı Hakk'ın bereketiyle bunlar çoğalır, artar, bereketlenir. O mal öyle ne mağlanır, öyle ne mağlanır ki? Bir bakmışsın, bu kul zenginlik seviyesini aşmış, artık malından zekat vermeye başlamış. Ne kadar güzel bir süreç. Ve ya'budu rabbahu, ve Rabbine kulluk ede durur. Bir yandan mal ve mülk servet sahibi olur, bir yandan Cenab-ı Hakk'a kulluğunu ilerletir. Hatta ye'tiyehul yakin, ta ki yakin gelip kapısını çalar. Yani ölüm ile yüzleşir, yolun sonuna kavuşur. Leyse minen nasi illa fi hayrin. Yaptığı iş ile insanlara her daim yarar sağlamış bir ömür tamamlar. Bu bilinç üzere olursa, bu yaklaşım ile yaşanırsa son derece güzel olur. Elbette ki bu kimse bu hayvanların sütlerini, yünlerini, derilerini, etlerini topluma ulaştırdığı bir süreç var. Şehir hayatına geliyor, iniyor, insanlarla buluşuyor. Hep dağlarda ve sadece kendi başına yaşamıyor. Resulullah'ın bahsettiği olay dağlara çekilip bir daha asla gelmemek değil, insanların yararına bir zirai faaliyeti yahut bir ticari faaliyeti, yani besiciliği şehir hayatıyla iltisakta kalarak gerçekleştirmek. Nitekim önceki hadisimizde kendisinden örnek verirken, önceki peygamberlerden örnek verirken çobanlığı böyle tarif etti. Oradan baktığımızda o peygamberler hem halkın içerisindeydiler, hem de çobanlık yapabiliyorlardı. Hem şehir hayatının bir parçası, belki şehir hayatında ayrı bir mesleği de var, hem de yanı sıra belli dönemlerde, belli zamanlarda yahut ihtiyaç duydukça çobanlık yapabiliyor. Bu karma tecrübe kişinin hem ruhsal yanını, hem duygusal yanını, hem de hatta biyolojik olarak sağlığını son derece güçlü bir biçimde zinde tutacak ve destekleyecek bir süreç olsa gerektir. Öyle olmasaydı Allah'ın Resulü salat ve selam üzerine olsun bundan bu denli kıvanç ile söz etmezdi. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslimun, İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde İmam Buhari'nin rivayet etmediği ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayete tekabül ediyor efendim. Böylece bu rivayetle birlikte uzlet adındaki bu bölümümüzü tamamlamış olduk. Sırada yeni bir bölüm var. İnşallah bir sonraki hadis sohbetimizde yeni bölümümüze başlarız efendim. O vakte değin, sağlıcakla kalın, sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasında sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri 3 defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer'le Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
3: Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
4: 40 hadiste güzel ahlak.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: Aleykum bis-sidq fe inne's-sidqa yehdi ila'l-bir ve inne'l

0: البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, İnsanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mü'minse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."

Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir: bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 şey tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmak, 2 rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

0: İbni Abbas'ın radıyallahu an Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.

Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebu'l-Esved'i ziyaret eder. Ebu'l-Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve "Sana bir tek soru soracağım," der. Ebu'l-Esved de "Nedir o?" deyince Vasile "Rabbine karşı zannın nasıl?" der. Ebu'l-Esved "Güzel" dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile "Müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki, kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır."

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra. Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakın?

Kasına yapıştığı garibanı, bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca ilk Müslümanları anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, Hazreti Zeyd bin Harise de kölelerden ilk Müslüman olandır. Zeyd küçükken köleleştirilmiş biriydi. Önce Hazreti Hatice'nin, sonra da Peygamberimizin yanında kalmıştı. Peygamber Efendimiz ona oğlu gibi değer veriyordu. Ona bir köle gibi değil, ailenin bir ferdi gibi davranıyordu. Hatta yıllar sonra babası onu bulup da köyüne götürmek istediğinde gitmemişti. Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etmişti. Peygamberliğin ilk günlerinde Zeyd de Allah Resulü'nün davetine olumlu cevap veren öncülerden oldu. İslam'ı hemen kabul etti. Ölünceye kadar İslam için yaşadı. Mute Savaşı'nda kafirler tarafından şehit edildi. Peygamberimiz onun vefatına çok üzülmüştü. Allah ondan razı olsun. Nasreddin Hoca kendisini sessizce dinleyen öğrencilerine bir soru sordu.
3: Evet, yoruldunuz mu çocuklar?
2: Cevap beklediği gibi oldu.
3: Hayır hocam.
4: Peki o zaman diğer bazı Müslümanları da hatırlayalım.
2: Arkadaşlar, bildiğiniz gibi ilk Müslümanlar sadece bunlardan ibaret değildir. Şöyle bir düşünecek olursak aklımıza bazı isimler gelecektir, değil mi?
4: Evet, hatırlayan var mı?
2: Akif söz aldı. Hocam, ben hep merak ederdim. Hazreti Muhammed'in çocukları ilk iman edenlerden değiller miydi? Nasreddin Hoca bu güzel soru üzerine memnun oldu.
4: Tam Akifçe bir soru oldu. İlk Müslümanlar arasında pek isimleri geçmez ama şunu bileceğiz ki Peygamber Efendimiz'in çocukları da ilk Müslümanlardandır. Onlar da tereddütsüz iman etmişlerdir. Peki bunların dışında hangi isimleri söyleyebiliriz?
2: Salih parmak kaldırdı.
5: Hocam, Bilal-i Habeşi ilk Müslümanlardan mıdır?
4: Tebrik ederim Salih. İleride size hayatını anlatmayı düşünüyordum. Bilal-i Habeşi, Ammar, annesi Sümeyye ve babası Yasir, Hazreti Osman, Ebu Zer, Selman, Erkam, Mus'ab bin Umeyr ve daha pek çok kişi ilk Müslümanlardandır.
2: İlk Müslümanlar, Mekkeli kafirlerin baskılarına, işkencelerine karşı sabretmiş, İslam'dan vazgeçmemişlerdi. Onlar pek çok insanın Müslüman olmasını sağlamışlardır. Onlar fedakarlığın ne olduğunu bizlere öğretmişlerdir. Onlar, Peygamber Efendimizle birlikte Allah'ın son hak dininin kıyamete kadar devam etmesi için gereken tohumu atmışlardır.
4: Biz de sevgili çocuklar, İslam'ı öğrenmek, yaşamak ve bilmeyenlere de öğretmek için onlar gibi çalışmalıyız. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun çocuklar.
2: Amin. Çocukların bu içten karşılığı üzerine Nasreddin Hoca dersi bitirdi.
4: Ve böylece bu haftalık da bu kadar çocuklar. Ama ben sizden bu hafta bir şey yapmanızı isteyeceğim.
2: Çocuklar merakla beklediler hocalarının ne söyleyeceğini.
4: Bugün öğrendiklerimizi herkes mahallede tanıdık bir kimseye anlatacak. Bu kişi arkadaşı da olabilir, daha büyük bir tanıdığı da olabilir. Evde zaten anlatacaksınız. Bir de ev dışında bir tanıdığınızı anlatacaksınız. Söz mü arkadaşlar?
3: Söz hocam.
4: Hadi bakalım, öyleyse hepinize hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.
2: Nasreddin Hoca camiye girdiği zaman tüm öğrenciler hazırdı. Her zamanki gibi onlara selam verdi. Kısaca hal hatır sordu. Bazılarına anne babalarının durumunu sordu. Sonra da derse geçti.
4: Evet çocuklar, geçen dersimizde Peygamber Efendimizin insanları İslam'a davet etmeye başladığını anlatmıştık, değil mi? Ayrıca ilk Müslümanlardan bazılarının hikayesini anlatmıştık. Sizler de bu anlattıklarımızı en az bir kişiye anlatacaktınız. Evet, kimler anlattı? Ama lütfen doğruyu söyleyin. Sizler zaten yalan söylemezsiniz.
2: Öğrencilerden çoğu parmak kaldırdı. Sadece 3 kişi hocanın dediğini yapamamıştı.
4: Evet, görevini yerine getirenleri tebrik ediyorum. Diğerlerini şimdilik not ediyorum. Fakat doğru söyledikleri için de bu üç arkadaşınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha ödevlerini yaparlar. Bu konuda söz veriyorsunuz değil mi çocuklar?
2: Anlatma ödevini yapmayanlar, yapamayanlar biraz utanarak, biraz da ceza almadıkları için sevinerek "Söz veriyoruz hocam" dediler.
4: Nasrettin Hoca anlatmaya devam etti. Sevgili çocuklar, hatırlayacağınız gibi Hazreti Muhammed peygamber olunca çok yakın dostlarını, akrabalarını önce gizli olarak İslam'a davet etmişti. Bu dönem 3 yıl kadar sürdü. Ondan sonra yakın akrabalarını uyar ayeti geldi. Bundan sonra artık gizli olarak değil, açıktan akrabalarını ve çevresindeki insanları İslam'a davet etmeye başladı. Daha sonra da tanıdık olsun ya da olmasın, Mekkeli veya dışarıdan gelen herkesi Allah'ın son dini olan İslam'a davet etti. Bir de şöyle bir emir vardı Allah tarafından: "Şimdi sen ne ile emrolunduysan apaçık bildir." Bu emri alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık durmuyordu. Herkesi ziyaret ediyor, nazik ve kibar bir şekilde İslam'a inanmaya çağırıyordu. Artık sadece kendi kabilesiyle değil, diğer kabilelere bağlı kişilerle de görüşüyordu. İnsanları evlerinde ziyaret ediyordu, iş yerlerinde ziyaret ediyordu, toplu mekanlarda ziyaret ediyordu. Onları sadece Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırıyordu. Kendisinin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmaya davet ediyordu. Putlara tapmak...

0: yalan söylemek, ahlaksızlık yapmak, anne babaya karşı gelmek, çocukları öldürmek, insanlara haksızlık yapmak gibi kötü işlerden uzaklaşmalarını istiyordu. Yüce Rabbimizin emirleri gerçekten çok güzeldi. Zaten Allah'ın tüm istekleri bizim yararımıza olan şeylerdir. Ve Allah'ın tüm yasakları da bizim için kötü ve tehlikeli şeylerdir. Senenin belli aylarında değişik Arap ülkelerinden, kabilelerden insanlar Mekke'ye gelirdi. Hem Kabe'de ibadet eder hem de haftalarca Mekke yakınlarında kurdukları pazarlarda alışveriş yaparlardı. Çok insan gelirdi oraya. Peygamber Efendimiz işte bu panayır zamanlarını çok iyi değerlendirdi. Yanına Arap kabilelerini çok iyi tanıyan Hazreti Ebubekir, Ali, Zeyd veya henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'ı da alarak çadırları dolaşırdı. Çevre köy ve şehirlerden gelenlerle tanışır, sohbetler eder, onları Allah'ın dinine davet ederdi. Bu ziyaretler vesilesiyle herkes İslam'dan haberdar oluyor, yeni dini öğreniyordu. Memleketlerine gittikleri zaman da bu duyduklarını anlatıyorlardı. Bunların içinden bazıları Müslüman oluyordu. Peygamber Efendimiz bu panayır ziyaretlerini yaparken amcası Ebu Leheb, İslam düşmanı Ebu Cehil ve diğer bazı kimseler de dolaşırlardı panayırları. Peygamberimiz kimlerle görüştüyse onlar da görüşürdü. İslam'ın ve Peygamberimizin aleyhinde konuşarak, yalan söyleyerek insanların Müslüman olmalarını engellemeye çalışırlardı. Peygamber Efendimiz bıkmadan, usanmadan, korkmadan, çekinmeden insanları İslam'a davet ediyordu. Fakat üzülüyordu bir yandan da çocuklar. İnsanların hemen Müslüman olmamalarına adeta kahroluyordu. Bazen şöyle düşünüyordu. Acaba ben onlara İslam'ı tam olarak anlatamıyor muyum? Halbuki Peygamber Efendimiz çok açık, tane tane, herkesin anlayacağı bir şekilde güler yüzle anlatıyordu. Bu durum Peygamberimize sıkıntı veriyordu. Her şeyden haberdar olan Yüce Rabbimiz onu uyararak kendisini sıkıntıya sokmamasını, sadece görevini yapmasını istedi. Sevgili arkadaşlar, hani anneler çocuklara banyo yaptırmak ister, haftalık temizliğini yapmak, onu kirlerden kurtarmak isterler ya. Bazı çocuklarsa ne yapar? Kaçar, zorluk çıkarır değil mi? Evet, temizlenmek istemez. Ağlarlar, sızlarlar ve kaçarlar. Siz öyle yapmazsınız biliyorum. Ama annesi onu bin zahmetle temizler, ona pırıl pırıl elbiseler giydirir. Sevgili Peygamber Efendimiz de onları temizlemek istiyordu. Bir anne şefkati ve bir baba merhametiyle davranıyordu. Tüm insanların kötü düşüncelerden ve yanlış hareketlerden temizlenmelerini arzu ediyordu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: فَاَعْتِكُ الَّذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ
0: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı

Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa Suresi.

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu: Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, ''Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim.'' dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, ''Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor.'' diye iltifat etti. Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, ''Seni onların başına yönetici yapayım mı?'' diye sordu. ''Evet, beni onların yöneticisi yap.'' dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar buyurdu. Bu defa o şahıs, öyleyse bana zekattan ver deyince Peygamberimiz, Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara

tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükseninceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kâfirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kâfirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları
parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Diyanet'e soralım az sonra.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanete Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sorularımızı sorup cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak soru sorabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook'tan ya da Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak bize soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformundan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler efendim. Ben de sosyal medyadan gelen soruları kıymetli hocama sizler adına sormaya gayret ederim. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Ankara'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Nasılsınız efendim?
1: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Duanıza muhtacız. İyiyiz. Allah'a binlerce kez hamdü söyleriz.
1: Allah iyilik versin.
0: Müsaadeniz varsa hemen telefon bağlantısına geçelim efendim. İlk telefonumuzu Ankara'dan aldık demiştik. Fatma Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz Fatma Hanım.
2: Hoş bulduk hocalar. Siz hoş geldiniz. Sağ olun.
0: Allah razı olsun.
2: Biraz heyecanlandım. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz dedim yayın başlamadan diye.
0: Olsun. Hiç heyecanlanmanıza gerek yok. Diyanet Televizyonu sizin kanalınız
2: evet,
0: zaten.
2: Evet biliyorum. Şimdi gel kapı telefonu size iyi akşamlar.
0: Sağ olun.
2: Benim bir kısım sorum olacak da.
0: Buyurun buyurun.
2: Şu hani ben her cuma şey biliktirim biliyor musun? Sabaha eve.
0: Tamam.
2: Eve bir eve kurup. Onu da inşaata verirsem oluyor mu acaba mesela ne birikirse.
0: Cami inşaatını
2: evet.
0: Tamam.
2: Mahallemizde cami yapılıyor.
0: Soralım Fatma Hanım. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Ankara'ya selam eder, dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Samimi bir insan. Öyle ya, Anadolu'da anneler öteden beri şöyle mutfağın bir köşesinde bulunur genelde. Bir kavanozun içerisine sadaka parası biriktirirler. İşte buzdolabının üstüne koyarlar. Olur olmadık zamanlarda karşılarında bir ihtiyaçlı kimse çıkarsa ona verirler. Fatma Hanım da aslında böyle yapıyor ama mahallelerinde de bir cami inşaatı varmış. Camiye versem olur mu dedi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bizim dinimizde sadakayı cariye diye bir kavram var. Sadakayı cariye, cariye akan, giden demektir. Sadaka da efendim malumdur. O ne demektir sadakaya cariye? Devamlı bize bir gelir getiren, bir sevap getiren. Camiye yardım da bunlardan bir tanesidir. Hanımefendi dolayısıyla çok doğru bir şey yapmış olur. Efendim bir insana belki bir sadaka verir. O anda yer içer ama cami gibi,
0: kalıcı
1: yol
0: bir
1: gibi, kalıcı bir esere sadaka vermesi daha sevaptır. Kendisini tebrik ediyoruz.
0: Eyvallah. Şimdi sosyal medyadan bir soru geldi. Sanki böyle içinde bu sadaka-i cariye meselesine de biraz atıfta bulunabiliriz diye düşünüyorum. İsmail Bey demiş ki 8 daireli bir apartmanda oturuyorum. Apartmanımızın bahçesine kiraz, erik ve elma ağaçları diktim. Kendi paramla aldım. Sulamasını ve bakımlarını da ben yaptım. Şimdi meyve veriyor. Kiraz ve erik toplama imkanımız var. Ben bunları toplayıp evimde kendim yiyebilir miyim? Yoksa bahçe ortak bir alan olduğu için 8 dairenin tamamına ait olarak mı düşünmek lazım? Yani yine ağaç dikmekten sadaka-i cariyeye atıf yapmak da belki hocam doğru olur mu acaba? Evet. Çünkü börtü böcek de işte sokak hayvanları da gelip belki oradan sebeplenecekler. Bu açıklama, bunun üzerine de bir şeyler söylerseniz sevinirim.
1: Evet. Ağaç dikmek de bir sadaka-i cariyedir. Ve gerçekten bir ağaç sebebiyle sizin de işaret buyurduğunuz üzere börtü böcekler gelip ondan yiyorlar, meyvesinden istifade ediyorlar veya başka insanlar ondan istifade ediyorlar. Tabii burası bir ortak alan olduğu için kişinin tek başına şahsi mülkiyeti değil. O apartmanda 8 daire var ve bunların hepsi o alana ortaktırlar. Bu alana bir ağaç dikilirken, yani kendisinin istifade edebileceği bir ağaç dikilirken onların da onaylarını almalı veya onaylarını almamışsa meyvelerini alırken, devşirirken ben bunları alabilir miyim diye onlara sormalı. Onların iznini, onayını muhakkak surette almalılar. Aksi takdirde söylentiler olur, dedikodular olabilir veya bazı insanlar diyebilir ki bizim alanımıza, ortak alanımıza bize sormadan dikti, helal etmiyorum diyebilir. O bakımdan helallik alması daha uygun olur.
0: Eyvallah. Şimdi burada Beyza Hanım da benzer bir soru sormuş. Geçmiş programlarda apartman kenarındaki meyve ağaçlarından o apartmandaki herkes yiyebilir dediniz. Sahipsiz olanlardan mı yiyebilirler demiş. Devamında da şöyle, sahibi olanlardansa izinsiz yenemezdir diye mi anlamamız lazım? Apartman çevresinde kendiliğinden biten meyvelerden yenen ya da yenilebilen otlardan o apartman sakinleri yiyebilir. Ancak hepsi veya bazısı kendi payına düşecek kadar bir toprağa sebze meyve ekmişlerse ekmeyenler ekenlerin yerindekileri izinsiz alabilirler mi? Alabilirler mi? Kendileri de eksinler diye bir hüküm belirtmiş ayrıca. Yani bunu biz ektik, biz yeriz der gibi böyle bir soru.
1: Burada yine ortak bir alan olduğu için hani kendiliğinden de bitse, kendiliğinden biten her şey de onların bir ortak malıdır. Yani orada biten herhangi bir bitki, hı hı. Yani işte ne bileyim halk arasında hani pancar toplama gibi veya çeşitli otları toplama gibi şeyler var. Bunlar kendiliğinden biten şeyler. Aynı zamanda ağaçlar da var. Bunlar da ortak alandır. Ortak alanda onların onayını almalı. Yani apartmanda oturan kişilerin onayını yine almalı.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Elazığ'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda efendim. Ayşe Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum. Selamlar aleyküm
0: hocam. Aleyküm selam.
3: Hocam benim size bir soru olacaktı.
0: Buyurun.
3: Hocam biz yaklaşık 4-5 gün önce eşimle çok büyük bir kavga yaşadık.
0: Evet.
3: Bayramda, Kurban Bayramı'nda.
0: Evet.
3: Eşimle o esnada arabadaydık.
0: Ayşe Hanım telefonunuz çekmiyor galiba. Sesinizi almakta güçlük çekiyorum. Eşimle o anda arabadaydık dediniz. Devamını şöyle
3: evet,
0: daha...
3: arabadaydık ve eşim o sırada aşırı bir sinirliydi. Yani aşırı derken ikimiz de aynı arabanın içerisindeydik. Arabayı bariyere sürecek kadar elini kafasını direksiyona vuracak kadar çok çok sinirliydi. Cinnet halindeydi.
0: Hı hı.
3: Ve bana o an seni boşuyorum dedi.
0: Evet.
3: Bu hani bir talak hakkı gitmiş mi? Bunu çok merak ediyorum. Fetva görevlisiyle görüştük biz. 190 Diyanet Vakfı'nı aradık.
0: Evet.
3: Oradaki bir hoca eşimle görüşmek istedi. Eşimle görüşünce eşim her şeyi ona anlattı. Yemin kefareti vermesini gerektiğini söyledi. Eşimin de halasının maddi durumu çok düşük olduğu için tüm yani kefaretin birden parasına 2400 lira tutuyordu. Halasına verdi.
0: Orası ayrı bir konu. Şu biz nikah meselesini hocamdan bir netleştirelim. Çünkü şimdi biz de tüm detayları size soracak olsak iş uzayacak. Nikahla alakalı hocam bir tavsiye versin size. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Mutluluk diliyorum size. İnşallah büyük problemler, küçük problemleri büyük problemler haline getirmezsiniz. Elazığ'a selamlar. Yani aşırı derecede sinirli, direksiyona kafa vuracak, işte kafasını arabayı bariyerlere sürtecek falan. Bir cinnet hali olarak kabul edilebilir mi acaba?
1: Ne evet. Dersiniz? Bu bir cinnet hali kabul edilir ve cinnet hali olduğu zaman kişinin boşanması

0: olmasının herhangi bir geçerliliği yoktur. Yani hanımefendi bu konuda rahat olsun, herhangi bir boşama meydana gelmemiş burada.
1: Eyvallah. Devamında bu işte bir yemin ettiyse beyefendi bunun kefaretini ödemeli. Orada herhalde 190 hattındaki hocamız zaten gerekli yönlendirmeyi yapmış. Eğer olay esnasında bir yemin varsa onun kefaretini vermeli mi peki?
0: Yani ne diye yemin ettiğini bilmiyoruz. Tabii ettiği yemini bilmemiz gerekiyor.
1: Ona göre de karar verilebilir.
0: Evet, mesela seni boşayacağım diye yemin etmişse bu durumda zannederim böyle bir durum olabilir. Yani seni boşayacağım diye yemin etmişse onu boşamamalı ve bu durumda yeminin kefaretini ödemeli. Belki bizim Alo 190'daki görevli bunu ifade etmiş olabilir.
1: Muhtemelen. Peki, Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Rize'den İbrahim Bey hattımızda. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
2: Teşekkür ederim.
1: Buyursunlar efendim.
2: Ben şöyle bir soru sorayım. Kur'an okurken veya okuyanı dinlerken, yani zamenin köşesine yaslanıyor adam. Hı. Ayak üstüne atabilir mi? Atmasının bir mebali var mıdır?
1: Soralım İbrahim Bey. Allah kolaylıklar ihsan etsin size. Rize'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Şimdi Kur'an-ı Mübin'e bizim milletimiz biraz daha fazla, belki de diğer Müslüman milletler arasında Kur'an'a hürmeti en önemli gören topluluklardan bir tanesiyiz biz. Dolayısıyla Kur'an okunurken veya dinlenirken ayak ayak üstüne atmayı biz normalde kabullenemiyoruz. Hatta şimdi 6 Temmuz'da yaz Kur'an kurslarımız başlayacak. Her birimiz yaz Kur'an kurslarına giderken Kur'an'ı böyle göğüs hizamızda tutardık. Aman aşağıya verme falan, hemen birileri uyarırdı bizi. Dolayısıyla bazen içimize kötü niyet olmasa da o an mesela ayak ayak üstüne atmış bir durumda olsak, bu bir günah mıdır?
0: Yüce kitabımız Kur'an'ın saygı iki türlüdür. Bir, onun lafzını okuyup manasını anlayıp gereğiyle amel etmek. İki, onun manevi şahsiyetine karşı saygılı bulunmak. Manevi şahsiyet dediğimiz zaman efendim onun bir bizim nazarımızda bir büyüklüğü var, bir hatırası var. Hı hı. Ve o Kur'an-ı Kerim'dir, kıymetli bir kitaptır, değerli bir kitaptır. O yüzden de biz millet olarak ona ayrı bir saygı gösteriyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu toplum onu anlıyor. Onların ayrı bir hürmeti var, saygısı var. Bir de onu anlamayan, bizim gibi anlamayan, anlamını bilmeyen insanların farklı bir saygısı var. Onlar daha çok eskiden şöyleydi. Hani Kur'an-ı Kerim'i bir kılıf içerisinde yüksek bir yere asardık. Veya işte gelin kızlar ona göre bir kılıf örerlerdi, evet, işlerlerdi böyle. Ve onu yüksek bir yere asarlardı ve orada dururdu. Ve elhamdülillah biz onu oralardan indirdik. Yine koyacağımız zaman oralara koyabiliriz. Oralardan indirdik, artık okuyoruz, artık anlamını, manasını okuyoruz ve gereğiyle amel ediyoruz. Tabii ki belden aşağı taşımamak da bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde olan saygıdan, saygı bunlar. Efendim, lakin bir insan hani hakaret kastı olmaksızın, zaten Kur'an'ı taşıyanda bir hakaret kastı olmaz.
1: Tabii.
0: Biz biraz bunu bir abartıyoruz. Yani elinde Kur'an var ve bunu belden aşağı tuttuğu zaman bir saygısızlık yapmıyor ona. Çünkü elinde Kur'an, onun ne olduğunu biliyor. Bir saygısızlık kastıyla şayet ayağını ayak üstüne atarsa veya kendisine hatırlatıldığı halde veya Kur'an okunuyor diye ya canım bundan ne olacak falan gibi bir şey söylerse biz bunu hoş görmeyiz. Yani toplum olarak bunu hoş görmeyiz ve Kur'an okunurken ayak üstüne atmak doğru bir şey değildir. Yani saygısızlık olmasa bile doğru bir şey değildir. Yani şöyle bir örnek verelim. Bir büyüğümüz bir hanemize gelse, babamız olabilir, annemiz olabilir veya başka bir büyüğümüz olabilir. Biz de orada otursak, yani değil ayak ayak üstüne atmayı, oturup ayağa kalkmasak bu bir saygısızlıktır. Bizim örfümüzde, kültürümüzde olan bir saygısızlıktır. Hele hele efendim ayak ayak üstüne attığımız bir esnada o gelse, biz de hiçbir tepki göstermeden orada oturmaya devam

0: devam etsek, ya bu ne hal ya, bir de ayak ayak üstüne atmış derler. Şimdi insana karşı böyle olunca, yüce kitabımız Kur'an'a karşı biz daha saygılı olmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Başka milletlere biz benzeyemeyiz. Yani o Kur'an'ı kafasının altına koyar, o Kur'an'ı yere koyar ama biz millet olarak çok farklıyız. Unutmayalım ki hani bize eskiden beri Furkancığım bir hikaye anlatılır. Nedir? Osman Gazi efendim misafir olmuş bir yere.
1: Evet.
0: Şeyh Edebali'nin evinde misafir olmuş ve orada Kur'an-ı Kerim olduğu için değil, yani ayaklarını uzatmak, orada yatmamış, o şekilde oturmuş diye bize rivayet ederler ve o yüzden de Osmanlı Devleti'nin böyle bir ebed müddet diyorlar ya, yani bir 600 yıllık bir tarihi var, bir geçmişi var. Kur'an'a hürmet ettiği için böyle olmuş diye bize hep böyle anlatırlar. Biz de anlatırız. Öyle midir? Öyle olabilir. Yani mümkündür. Saygısından dolayı. Kim Kur'an'a hürmet ederse Kur'an da ona hürmet eder. Kim de Kur'an'a hürmetsizlik ederse Kur'an da ona hürmetsizlik eder.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Diyarbakır'dan bir izleyicimiz telefon hattımızda. Saliha Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş gördük hocam, hoş gördük. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam.
1: Allah razı olsun, hayırlı akşamlar.
2: Furkan, evladım gibi seni karşımda şu anda izliyorum. Her akşam hocama da selam söyle, ellerinden öpüyorum sizi. Allah Rabbim başımızdan eksik etmesin.
1: Amin, amin.
2: Böyle çayımı, namazımı kılıyorum, çayımı demliyorum, oturuyorum sizi izliyorum.
1: Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel. Canım
2: Erkan'ın korusun sizi inşallah.
1: Amin, amin.
2: Sorum şu diyor, bana çok zulmeden insanlar çok oldu yani. Hepsini helal ettim. Bu konuda ben öyle duydum. Helal edersen günahların affınadır. Birçok insanları da ikna ettim insanları helal etmesine. Ben şimdi burada bazı hocalar da diyor ki işte helal etmeyebilirsin. Tamam, etmeyebilirsin de böyle biraz kafamda soru işaretleri şey oldu.
1: Soralım Saliha Hanım.
2: Ben etmiştim ama. Tamam. Gördüğüm, görmediğim ümmeti Muhammed'i hepsini helal etmişim.
1: Allah senden razı olsun. Rabbim senin günahlarının affına vesile kılsın bu helalliklerini. Diyarbakır'a selam eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Çay için de afiyet olsun diyelim. Şimdi birilerinin bizde hakkı olduğunu biliyoruz ya, manevi haklar veya maddi haklar, ama biz ona sırf Allah'ın rızasını kazanmak için kendi hakkımızı helal etsek, bunun bir karşılığı olur mu?
0: Furkancığım, biz hatalarımız olduğu zaman, kusurlarımız olduğu zaman Cenab-ı Allah'a ellerimizi açıyoruz ve Allah'ım beni affet diyoruz. Beni bağışla, bana merhametinle muamele eyle, ve'fu anna, ve'gfir lana, ve'rhamna diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Allah'ım bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bizi bağışlamasını istiyorsak, bize merhametiyle muamele etmesini istiyorsak, biz de insanlara karşı hoşgörülü olalım, merhametli olalım. Mümkün mertebe helal edilecek bir şeyse onu helal edelim. Nedir bu? Aramızdaki haklardır. Efendim, kul hakkı varsa, bir ödenmesi gereken bir şey varsa onlar ödenmesi lazım, maddi bir şeyse. Manevi bir şeyse birbirimizle helalleşelim. Netice itibariyle bu dünya kimseye kalmaz. Biz insanların kıymetini vefatlarından sonra anlıyoruz. Evet. İnsanların kıymetlerini hayatlarındayken anlamak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helalleşmeyi bizlere tavsiye etmiştir. Dirhem ve dinarın bir işlem görmediği, efendim kıymetinin olmadığı bir zaman gelmeden önce birbirinizle helalleşin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için de bu hanımefendi, bir Anadolu hanımefendisi, çok doğru bir şey yapıyor. Ve başka insanların da helalleşmesine vesile oluyor. Siz de haklarınızı helal edin. Asık suratlı olan, başkalarına hakkını helal etmeyen, insanlar kendisinden helallik istediği zaman normalde helal edilmesi gerektiği halde inat edip hayır ben hakkımı helal etmiyorum, helal et dedikçe biraz daha üste çıkıp hayır helal etmeyeceğim diye böyle inatlaşan bir insanlar hangi yüzle Cenab-ı Hak'tan kendilerinin affını isteyecekler, merhametini isteyecekler? Doğru. Cenab-ı Hak ona söylemez mi? Kulum sen efendim şu kulunu affetmedin, şunu bağışlamadın. Halbuki efendim senin bir ton günahın var. Bana dua ediyorsun beni affet diye. Benden merhamet istiyorsun, af istiyorsun. Sen şu kadar 10 tane, 5 tane, 3 tane, 2 tane neyse şu kimseleri affetmedin veya onların hatalarını affetmedin de hangi yüzle benden af istiyorsun derse biz ona ne cevap veririz?
1: Aynen öyle. Affa mazhar olmak istiyorsak affedici olmamız lazım. O zaman Saliha anne doğru olanı yapıyor.
0: Evet. Problem yok. Allah çok doğru olanı yapıyor.
1: Sağ olsun. Rabbim her birimize böyle merhamet sahibi kimseler olabilmeyi sonra da Cenab-ı Allah'tan merhameti umabilmeyi nasip etsin. Gökçe Hanım İstanbul'dan hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz Gökçe Hanım.
3: Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum. Evet. Benim bir tane özel gereksinimli çocuğum vardı. Bir tanesi 2,5 sene önce melek oldu diyorum ben onun evet. için. Ve ben oğlumdan sonra inanılmaz korkularım. Artık özel diğer çocuğum olduğu için sürekli böyle panik atam zaten inanılmaz ve gittikçe de artıyor. Her şeyden böyle korkuyorum. Yani yolda bir yere gideceğim zaman korkuyorum. Ondan sonra böyle her şeyden korkuyorum hocam. Bu diyorum acaba imanımın zayıf olduğunu gösteriyor. Aslında ben kaderin hani değişmediğini de biliyorum. Hani ölümün o saati, günü, her şey değişmediğini farkındayım. O bilinçteyim elhamdülillah. Ama korkularım var. Yani bu imanımın zayıf olduğunu gösteriyor. Yoksa ben bir hocadan şey duymuştum çünkü. Yani hırsız işte boş eve girmez. Yani hani iman güçlüyse eğer şeytan vesvese verir gibisinden. Evet. Ben

0: Değil mi hocam? Yani hakikaten özel ve nazlı bir iş bu. Tabii belki de bu halin getirdiği bir şey. İnsan bir takım korkularıyla yüzleşiyor. Hanımefendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir Yahudi gelip de soruyor ya işte, ondan bir parça verdi hocam. Senin arkadaşların hep böyle vesveseden bahsediyorlar imanlarıyla alakalı. Biz Yahudilerde böyle bir şey yok falan diye dalga geçmek üzere geliyor. Zannedersem Hazreti Osman mı cevap veriyordu hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona cevap verdirmesini istiyor. Sizden biriniz bir hırsız olsa mücevher dolu, altın dolu bir eve mi girmek ister yoksa boş bir eve mi girmek ister? Tabii ki mücevher dolu ev. İşte müminlerin kalbi de mücevher dolu bir ev gibi örneğini veriyor. Bu çok önemli. Hakikaten evet, vesvese hepimize gelebiliyor yani hocam, ama bunun sınırlarını korumak lazım değil mi?
1: Vesvese konusunda çok endişe etmemek lazım. Sizin de verdiğiniz örnekte olduğu gibi şeytan daha çok mümin kullarına, efendim Allah'ın mümin kullarına vesvese vermeye çalışır ve onları imanları konusunda şüpheye düşürmeye çalışır. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu konu sorulduğu zaman, ya Resulallah bize vesvese geliyor. Allah'ın varlığı konusunda bile bize vesvese geliyor ve zihnimize böyle şeyler geliyor. Tabii dilleriyle bunu telaffuz etmiyorlar, etmemeli. Yani aklına geleni diliyle telaffuz etmemeli. Bu nedir? Bize bir sorumluluğu var mıdır diye sorduğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki tilke mahdul iman. Bu imanın ta kendisidir. Efendim mahza imandır diyor Peygamber Efendimiz. Onun için bir mümin kendisine bu tür vesveselere geldiği zaman acaba bende bir iman zayıflığı mı var diye endişe etmemeli. Yavrusuna Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin ve amin, şefaatine nail eylesin. Amin. Elbette ki yavrusu varken daha çok Cenab-ı Allah ona yardım ediyordu ve onu koruyordu ve onu daha çok muhafaza ediyordu. Belki hanımefendi yavrusunun vefatından sonra acaba evladıma şöyle daha iyi davransaydım, hani şöyle söyledim, şöyle söylemeseydim veya benden şu isteği bulundu hemen işte karşılasaydım gibi bir takım belki vicdan azabı duyabileceği şeyler olabilir. İçerisindeki panik atak da bundan kaynaklanabilir. Çünkü biz insanlar genel olarak söylüyorum, böyle hastalar olduğu zaman efendim bazen sesimizi yükseltiyoruz, bazen söylemememiz gereken bir şeyi söylüyoruz. Evet. Zannediyoruz ki bu insan hiç ölmeyecek. Halbuki bu insan belki bir gün ölecek. O vefat ettikten sonra da ah keşke şöyle söylemeseydim, böyle yapmasaydım, şu isteğini keşke yerine getirseydim gibi bir takım vicdan muhasebesi yapıyoruz.
0: Eyvallah hocam. Bir iki tane sosyal medyadan soru sorayım. Gönül koyuyor dostlar. Emine Hanım selamlarını iletmiş. Afrika'da su kuyusu açtırmak istiyorum ama Diyanet'e bağlı veya birlikte çalışan bir kurum ismi önerebilir misiniz demiş. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı gönül rahatlığıyla onlarla iletişime geçip bu adımı atabilirsiniz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
1: Yok.
0: Peki.
1: Siz gayet güzel cevap verdiniz.
0: Estağfurullah. Ersan Bey'in selamları var. Hayırlı geceler Furkan Bey. Namazda Fatiha suresinden sonra amin diye niçin söylüyoruz demiş. Şayet bu amin kelimesi farklı bir dildeyse, hani namazda Türkçe ya da başka bir dilde konuşmak yasak ya, amin kelimesinin de İbranice, Yunanca ve Latince olduğu sonucuna varmış. Bu acaba namazı bozmaz mı? Bununla alakalı ne söylersiniz diyor.
1: İnsanlarımız maalesef çok şeylerden etkileniyorlar. Yani amin kelimesini bile maşallah bir problem haline getirebiliyorlar. Halbuki amin kelimesi hangi dilde olursa olsun önemli değil. Bu bizim dinimize gelmiş, dilimize gelmiş ve bizim artık örfümüze gelmiş bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha suresini okuduğu zaman amin diyordu. Ve sahabe-i kiram da Fatiha suresini tamamladığı zaman velat

0: dalin diye onlar efendim kimisi kendi duyacağı bir sesle, kimisi daha yüksek bir sesle amin diyorlardı. Yani o ne demek? İstecip, dualarımı kabul et Allah'ım demektir. Biz bugün de görüyoruz ki mesela hacca giden kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. Bizim memleketimiz genellikle Hanefi olduğu için biz sessiz amin diyoruz. Ama doğu bölgelerimizde Şafiiler, onlar da ben şahsen sessiz bayılıyorum, sesli evet. bir şekilde amin diyorlar. Kabe'de inliyor, efendim Ravza'da inliyor, Medine'de amin sesleriyle bunlar inliyor. Artık bizim peygamberimizin diline gelmiş bir şey. Yani Rumca olsa ne olur, Sümerce olsa ne olur ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş. Neymiş efendim? Bu şey değil, Arapça değil, bu Rumcadan gelmiş. E ne yapalım? Biz o zaman amin demeyelim mi ya?
1: Amin yani, Kur'an'da da geçen bir ifade zaten değil mi hocam?
0: Yani amin o evet. farklı bir şey. Öyle yani mi? Amin diye geçmiyor da amin el beytel harama. Orada kastetmek manasına geliyor. Beyt-i Haram'ı kastedenler hac, umre sebebiyle onu kastediyor. Yoksa amin kelimesi bizatihi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Şimdi yani bu konuda maalesef biz çok kafa karışıklığına neden oluyoruz. Efendim diyor ki Hristiyanlar da amin diyor desin. O belki amin demiyor da amen diyor desin. Yani onların dininin aslı da bir peygambere, bir kitaba dayanıyor. Efendim Yahudiler de amin dese mesela. Biz Yahudiler amin dedi diye biz demeyecek miyiz yani? Netice itibariyle Tevrat da Allah'ın kitabı. Hazreti Musa da Tevrat kendisine gelmiş bir peygamberdir. Peygamberlerin bazı efendim bize anlattığı şeyler yani aynen ortak bir şekilde geliyor. Aynı inanç değerleri bize geliyor. Diyelim Hazreti Musa Allah'ın bir olduğuna inanıyor. Biz inanmayalım mı?
1: Yani.
0: Hazreti İsa Allah'ın bir olduğuna inanıyor değil mi? Biz şimdi Hristiyanlar efendim keşke inansalar Allah'ın birliğine. Hristiyanlar inanıyor diye biz inanmıyoruz. İnanmayalım mı yani? Onlar burada amin şey dediği biz demeyelim mi yani?
1: Bu aslında temelde Allah katında tek din İslam. Dolayısıyla diğer peygamberler de onlar da bizim efendimiz. Onlar da peygamberimiz. Sonuçta %100'ün tamamı da tahrif edilmemiş. Demek ki sağlam kalan donelerden bir tanesi de bu kelime mesela. İşte bütün peygamberler kendi ümmetleri için kullanmışlar. O zaman bir problem yok.
0: Yani bu efendim amin kelimesi Arapça değildir. Bunu söylemeyin diyen bir insan ya cahildir ya da art niyetlidir. Son cümle olarak bunu söylüyorum.
1: Eyvallah hocam. Kocaeli'ye gidiyoruz. Selma Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun Selma Hanım.
2: Selamün aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Ben kardeşler arasında kız ve erkek arasında miras hukukunu öğrenmek istiyorum. Artı öğrendiğim kadarıyla da kardeşlerim hile yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar olsa ikide bir almaya çalışsam dahi hile yani düşük göstermeye bazı şeyleri yani sen şu kadar alacaksın ben bu kadar alacağım kendi kararlarını almaya çalışıyor. Daha doğrusu miras hukukunu öğrenmek istiyorum. Artı kardeşlerim hile yapıyor. Bu durumda ne yapabilirim? Artı bir de hocamıza şunu soracağım. Helallik hakkında ben geçmişte çok ağır imtihanlar yaşadım. Yani sıra dışı bir ağır imtihan yaşadım. Ve bütün ailem, eşim, kızım, kendi ailem beni tek başıma bıraktı evimde. Ve ben çok merhametli, çok duygusal bir insanım. Gözlerimden yaşlar akarken, kalbim merhametle doluyken hakkımı helal edemedim. Hakkımı helal etmiyorum dedim. Hem ağlıyorum hem edemiyorum. Bu nasıl oluyor hocam? Bunları öğrenebilir miyim? Hayırlı akşamlar.
1: Soralım efendim. Allah kolaylıklar versin size. Kocaeli'ye selamlar. Bu helallik mevzusuyla alakalı. Yani evet, hanımefendi güzel bir şey söyledi aslında. Ben çok merhametli bir insanım ama o kadar sıkıntılar yaşadım ki gözümden yaş gelse de tabiri caizse karşı taraf için üzülse de hakkımı helal etmiyorum dedi. Buna, bu hakka da sahip değil mi insan hocam?
0: Tabii bir insanın başka bir insana ben sana hakkımı helal etmiyorum demesi olabilir. Normal. Etmeyebilir. Normaldir. Yani illaki hakkını helal etmesi gerekmiyor. Ama hakkını helal etse biraz önce çok bu konuyu konuştuk biliyorsunuz. Daha iyi ama bazen insanların yaşadığı Evet. Ağır imtihanlardan, travmalardan dolayı ben hakkımı helal etmiyorum diyebiliyor. Böyle insanlar var. Efendim, biz de dünyada mesela zalimlere hakkımızı helal etmiyoruz. Müslümanlar olarak etmiyoruz. Edelim mi? Hayır, etmeyelim. Bence etmeyelim yani. Dünyada bir, şu andaki bütün dünyada her gün bir zulüm yapan insanlara Müslümanlar olarak biz de hakkımızı helal etmiyoruz.
1: Belki şahsi şeylerde hak helal edilebilir ama alemi İslam'ı ilgilendiren konularda tabii ki etmeyebiliriz. Ya da kişi kendi hakkında da bu kararı nihayetinde kendi verecek. Etmiyorum da diyebilir. Evet. Mesela bu miras evet hocam. Evet,
0: miras mesela. Konusuna geldiğimiz zaman Furkan'cığım, şunları söyleyeceğim. Ben bazen bir cümle söylüyorum burada. Diyorum ki, bir insanın ne kadar iyi Müslüman olup olmadığının belirtilerinden, alametlerinden bir tanesi de miras konusunda hakkaniyetle davranıp davranmadığıdır. Biz miras konusuna geldiğimiz zaman maalesef bocalıyoruz. Millet olarak, toplum olarak bocalıyoruz. İnsanlar namaz kılıyor, problem değil. Nafile kılıyor, problem değil, kılar. Oruç tutuyor, diyor ki ben nafile oruç tutabilirim, onu tutuyor. Zekat şöyle böyle veriyor, orada da fazla bir problem yok, sadaka veriyor. Ama sıra mirasa geldiği zaman, işte burada gerçekten çok önemli bir husus. Cenab-ı Hak mirasla ilgili tam başlıyor, Yusikumullahu Nisa suresinde başlıyor. Efendim, ve tam bir sayfayı geçiyor orada, anlatıyor miras. Tek tek tek anlatıyor, neden biliyor musunuz? Kullar bunu vermez diye Cenab-ı Allah tek tek anlatıyor. Bak, namazın nasıl kılınacağını tek tek anlatmıyor. Zekatın nasıl verileceğini tek tek anlatmıyor. Haccın nasıl yapılacağını tek tek anlatmıyor. Ama mirasın nasıl verileceğini tek tek anlatıyor. Yusikumullahu fi evladikum. Herkes baksın. Nisa suresinde hemen karşıdaki sayfanın yarısından başlıyor. Efendim, kıza ne, erkeğe ne, efendim babaya nedir, anaya nedir, efendim bunlar işte kardeşler nedir, bir tane olunca nedir, iki tane olunca nedir, eşe nedir, eşin çocukları olunca işte hanımın çocukları varsa nedir, yoksa nedir, kocanın çocukları varsa nedir, yoksa nedir, bunları hepsini tek tek anlatıyor. Veya çocukları yoktur, nasıl miras bölüşülür, bunları Cenab-ı Allah kullarının insafına, inisiyatifine bırakmamış. Ve bunları tek tek tek Cenab-ı Allah anlatıyor. Ama maalesef biz de genellikle, yani net ve açık söyleyeceğim, erkekler veya güçlü olanlar mirası kardeşlerine vermek istemiyorlar. Neden vermiyorsunuz? Bu mal sizin değil. Kız kardeşinizin de efendim yarım da olsa, yarım da olsa, bazen öyle durumları oluyor ki kadınlar efendim orada eşit aldıkları da oluyor. Mesela ana babaya kaldığı zaman, anada altıda bir, altıda bir, babada bir, orada bir problem yok. Bunun çeşitli hikmetleri var. Yani detayına girersek çok zaman almış olacağız. Ama en azından kız kardeşle erkek kardeşi, ya kız kardeş diyor ki bak hanımefendi ne güzel diyor. Ya bari yarısını ver diyor. Sen alıyorsan bir bana yarısını ver diyor. Hayır, ben vermem. Ve ona emdiğini burnundan getiriyor. Yani doğduğuna pişman ediyor. Konuşmuyor, tehdit ediyor, küsüyor vesaire. Ya kimin hakkını kime vermiyorsun? Allah bu hakkı vermiş. Rabbül Alemin bu hakkı vermiş. Eğer sen kardeşine miras vermiyorsan ve bunu çok görüyorsan niye namaz kılıyorsun? Neden oruç tutuyorsun? Esas bu kul haklarından dolayı sorumlu olacaksın ve kız kardeşine hakkını vermediğin için yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldiği zaman kız kardeşi onun yakasını yapışacak. Ve istiyorum hakkımı dediği zaman nasıl sevabını verecek? Nasıl sevabını verecek? Veya yoksa sevabı kız kardeşinin bu sefer günahlarını yüklenecek. Bu daha iyi bir şey
1: yani
0: mi?
1: Bu helalleşmenin bir şekilde olacağını bilsinler. Burada yani, böyle bir şeye gerek yok. Herkes Cenab-ı Allah'ın istediği ölçülerde.
0: Ben sevgili meslektaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum. Bu miras konusunu lütfen bazılarda çok işleyin. Hutbelerde, hatta hutbelerde bunu çok işleyelim. Maalesef bizim milletimizde erkek egemen bir milletiz biz. Ve kız kardeşlerinin ağzını açmaya bile korkuyor bazı yerler. Miras kelimesinin meclisini bile söylemeye korkuyor. Ve bunlar, tekrar söylüyorum, sıra efendim hacca vesaire Müslümanlığa geldiği zaman mangalda kül bırakmıyorlar. İcabında kimisinin bir kucak sakalı var. Efendim değişik değişik işte kılık kıyafette seni beni beğenmez. Hocanın sakalı şu kadar, Furkan'ın sakalı şu kadar diye. Ama sıra mirasa geldiği zaman orada nasıl ben hile yaparım, dalavere yaparım. Bak hanımefendi nasıl anlatıyor. Nasıl kaçırabilirim? Fazla bir mal alıyorum. Aldığın mal sana helal değildir. Ve yarın bu mal senin sırtına yüklenecek. Bu gasp ettiğin mal yarın kıyamet gününde senin sırtına yüklenecek. Taşıyabilecek misin bunu?
1: Eyvallah hocam. Medine Hanım'ın selamları var. Yeni doğmuş bir bebek için ilk 40 gün boyunca bir hatim yapmak iyiymiş. Ben hatmi televizyondan açıp dinletsem olur mu? Ya da illa evden birinin mi okuması gerekiyor demiş.
0: Böyle bir şey zaten yok. Yani hatim okumak diye bir şey yok. Bunlar hep duyum. Yeni gelişmiş ibadetler, yeni çıkmış, yeni icat edilmiş
1: buna gerek
0: ibadetler.
1: Yok yani.
0: Bunlara gerek yok. O evladını güzel bir şekilde yetiştirsin. En büyük hatim odur.
1: Eyvallah hocam. Orhan Bey aynen yazdığı gibi okuyacağım. Selamun aleyküm Furkan kardeşim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Öyle samimi seslenişler de güzel oluyor. Benim 7 tane torunum var. Biz kuzularıma altın alıp herkesin hakkını eşit şekilde pay ediyoruz. Hepsininki de nisap miktarını geçiyor. Fakat altınlar bizde ve hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Zekatını nasıl yapmalıyız?
0: Eğer bunları tamamen onlara hibe etmişse çocuklar erken olana kadar bunun zekatını vermezler. Vermekle de mükellef değiller. Ancak ben onlar için biriktiriyorum, ileride vereceğim. Henüz daha teslim etmemişse, hibe etmemişse ve bunlar bende duracak. İleride vereceğim. Efendim ergen olduğu zaman vereceğim, düğününde vereceğim, okulunda vereceğim, o zaman harcayacağım düşüncesiyle kendisine tutuyorsa o zaman tabii ki zekata konu olur.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Şanlıurfa'dan Ali Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ali Bey.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar hocam.
1: Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun.
3: Hocam bir sorum olacak.
1: Buyurun.
3: Şanlıurfa Gürenşehir'de bir köyümüzde bir hoca efendi kendisi şef diye tanıttı. İnsanların tekeleme hastası olan insanları kapı anahtarıyla kapı anahtarını ısırtıyor. Ondan sonra yanaklarına koyarak sözle konuştu. Sosyal medyada yayılmış, arabalar öyle. İğne atacak yer yok. İnsanlar gidip geliyor. Bunun dinde yer var mıdır? Ve bir dinde böyle bir hikmet var mıdır?
1: Soralım Ali Bey. Teşekkür ederiz. Şanlıurfa'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, yani ben de gördüm bunu. Konuşma bozukluğu olan veyahut da hiç konuşamayan kimseler gidiyorlar. Bir anahtar ağzına koyuluyor falan. İşte orada bir şeyler yapılıyor. Daha sonra konuştuğunu iddia edenler de var. Yani dinde böyle bir şey var mı? Ya da mümkün mü?
0: Bu şekilde bir rukye uygulaması sünnette yok. Yani peygamberimizin sünnetinde bu şekilde bir rukye görmüyoruz. Bunun ağzına anahtar vermek suretiyle yapılması da dine uygun değil. Neden? Çünkü böyle bir rukye şekli olmadığı için insanlar bu sefer zannediyorlar ki hani ağzına anahtarı aldı, işte de o da okudu. Bu anahtarda bir keramet olduğunu zannediyorlar. Keramet anahtarda değil halbuki. Bu o bir alettir. Okuyan insan yani belki iyi niyetle, samimi bir şekilde okuyorsa ve bazı insanlarda bir iyileşme meydana geliyorsa o ne güzel bir şey. Ama bunu bu şekilde yapmasınlar. Başka türlü de yani okumak suretiyle de o insanlar yani kekeme insanlara iyi gelebilir. Ondan daha öncesi tıbba başvurmalılar. Yani tıpta şimdi bunun kekemeliğin çeşitli tedavi yöntemleri var ve bazen sokaklarda bile ilan şeklinde de görüyoruz işte kekemeliğe son gibi vesaire. Yani tıbben bunun tedavi yöntemleri var, ona başvursunlar. Burada bu anahtardan dolayı ben bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum, zannetmiyorum. Buna bel bağlamasınlar, doğru şeyleri yapsınlar. Doğru şey nedir? Okumaktır. Yani icabında elini onun diline koyabilir, orada okuyabilir. Bu problem değil. Veyahut da yanağına koyar, orada okuyabilir. Bir problem değil. Böyle de şifa bulacaklarına inansalar, Cenab-ı Allah duaları kabul edecek olan odur.
1: Tabii.
0: İnşallah şifa bulurlar.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Tokat'tan bir telefonumuz var efendim. Çağatay Bey hattımızdaymış. Alo.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz Çağatay Bey, hayırlı akşamlar.
4: Bir sorum olacak.
1: Buyurun.
4: Şu an telefonda görüşüyorum, sizi görmüyorum da.
1: Olsun.
4: Ben bir ticari taksi şoförüyüm.
1: Evet.
4: Devamlı namazlarımı kılan bir insanım ama bazen böyle haftada olsun, ayda olsun 4 kere 5 kere kazaya bırakmak zorunda kalıyorum namazlarımı. Bir de etrafımdaki insanlar diyor ki mesela kaza namazı diye bir şey yoktur diyor mesela. Yani bu benim üzerimde nasıl bir hak oluşturur?
1: Peki.
4: Yani kılıyorum kaza olarak da.
1: Soralım Çağatay Bey. Yani inşallah hocamın cevabından sonra haftada o bazen 4-5 rekat vakit namaz kazaya kalıyor dediniz ya, inşallah ona bir çözüm bulursunuz. Tokat'a selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yani bir insan niçin böyle hem namaz hassasiyeti var hem de haftada bir 4-5 vakit kesin kalıyor, mecburuz hocam gibi, hani ben biraz öyle anladım. Buna ne dersiniz? İkincisi, kaza namazı yoktur diyenlere ne demeli?
0: Bu beyefendi ve bunun gibi olanlara şunu tavsiye ederim. Durumlarına bir baksınlar. Eğer namazlarının kazaya kalma ihtimali beliriyorsa, hani taksiciyim vesaireyim gibi, o zaman cem dediğimiz iki namazı birleştirerek kılabilirler. Öğle ile ikindi birlikte, uygun zamanda, akşamda yatsı, yine uygun zamanda böyle niyet ederek daha öncesinden bu şekilde kılabilirler. Mümkün mertebede efendim kazaya bırakmamaya dikkat etsin. Peki kaza namazı var mıdır? Evet, kaza namazı elbette ki vardır. Bunun yeterli dini delilleri de vardır. Efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında namazlarını zamanda kılamadığı zaman kaza ettiğini biliyoruz. Yani sebebi oydu buydu fark etmez. Yani nedir? Asıl buradaki önemli şey nedir? Yani zamanı da kılamadığı zaman Peygamberimiz bunu kaza etmiştir. İslam alimlerinin hemen hemen hepsi, günümüzdeki bazı hocayım diye ortalıkta gezinenler dışında, onları ben alim demeyeceğim. İslam alimlerinin tamamı kaza namazının varlığını kabul etmektedirler. Ve bütün fıkıh kaynaklarında bu vardır. Yani bunların hepsinin yanlış bir şey söylemesi imkansızdır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetim yanlış bir şey üzerinde ittifak etmezler buyuruyor. Ve delilleri de bu vardır. Efendim, bir insanın kazaya kalan, kılmadığı bir namazı kaza etmesi mi daha doğrudur? Yoksa efendim bunun kazası yoktur deyip hepten kılmamazlık yapması mı daha doğrudur? Şimdi buraya bir düşünsünler.
1: Yani doğru.
0: Şöyle bir mantıken bir soru soralım. Efendim, bir insanın başka bir insana borcu var. Ve dedi ki ben bunu bir yıl sonra ödeyeceğim. Ve bunu bir yıl sonra ödemedi. Aradan geçti 10 sene. 10 sene sonra bu borçlunun, ya ben zamanında ona borcumu ödemedim deyip hiç ödememesi, bu mu daha doğrudur? Yoksa gidip ondan özür dileyip, efendim ben bugünkü değeri üzerinden geç kaldım, özür dilerim, sana borcumu ödemek istiyorum demesi mi daha doğrudur? Hangisi daha doğrudur?
1: Tabii ki iyi niyetini ortaya koyup borcunu,
0: evet,
1: ödemesi.
0: Kaza namazı da böyle koyuyor,
1: değil mi hocam?
0: Bu da Cenab-ı Allah'a karşı iyi niyetini ortaya koyuyor. Yanlış yapmış, hata yapmış. Geçmişi diyelim ki efendim namazsız, niyazsız bir şekilde geçirmiş. İsyanla, günahlarla geçirmiş. Bir gün Cenab-ı Allah kendisine hidayet vermiş. 50 yaşına gelmiş diyelim. Ve ondan sonra Allah'a karşı kendisini suçlu hissediyor. Diyor ki ben kılmadığım bu namazları nasıl telafi edebilirim? Ne yapacağım ben diyor. Bu insana hayır onlar geçmiştir. Senin hakkındaki hükmü Allah verecektir mi diyeceğiz? Yoksa ya sen azın hiçbir delil olmasa bile var deliller de olmasa bile ya sen bunları bir kıl yani desek ve o adam da bunu kılsa bu mu daha doğrudur?
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız hocam. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
0: Estağfurullah.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz bugünlük süremizin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki bedenin senin üzerinde hakkı var. Bu haklar işte bu dini bir takım ödevler, görevler bunları iyice yapmak ve beden üzerindeki hakları da ödemek lazım. İnşallah ödeyebilenlerden oluruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma," buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı," demişti.

Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan 2 rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Baki'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır" buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir" buyurdu.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür.

Tevbe. Günahtan dönen günahsız gibidir. Abdullah bin Mes'ud'dan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günahından tevbe eden kimse günahsız kimse gibidir. Yüce Allah'ın affetmeyeceği bir günah ve günahının büyüklüğü sebebiyle tevbe kapısı yüzüne kapanacak bir günahkar yoktur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de tevbeleri kabul edeceğini belirtirken, kulları arasında bir ayrım ve istisna yapmamıştır. Zira onun aff ve mağfireti çok geniş ve büyüktür. Kabule şayan olan tevbe açıklanırken de, günahkarlar arasında bir ayrıma gidilmemiş, tevbelerin kabul edileceği vaat edilmiştir. Hatta insan onur ve haysiyetini yok edici suçlar olarak bilinen zina ve hırsızlık, bütün kötülüklerin anası sayılan içki içmek gibi suçları işleyenler için de tevbe kapısı açıktır. İnsanın bütün güzel amellerini ahirette boşa çıkaracak kadar büyük bir suç olarak dinden dönmeden dolayı yapılacak bir tevbenin bile kabul edileceği ayetle bildirilmiştir. Günahların en kötüsü olarak vasıflandırılan şirk suçundan dahi insan tevbe eder ve imana dönerse elbette bu da kabul edilecektir. Yeter ki son nefesini küfür üzere vermesin. Kur'an-ı Kerim'de bir taraftan kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır buyrulurken, diğer taraftan da onlar ki Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve o azapta horlanmış olarak devamlı kalır. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar müstesna. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir buyurularak tevbe edenler bundan istisna edilmişlerdir. Bu itibarla ayet ve hadislerdeki bazı günahların affedilmeyeceğine dair ifadelerin sakındırma bağlamında oldukları anlaşılmaktadır. Öyleyse bu gibi ayet ve hadislerden anlamamız gereken, hatalarımız ne kadar çok olursa olsun, tevbe istiğfar etmemiz gerektiği ve tevbenin önüne kimsenin geçemeyeceğidir. Ne var ki başkalarının haklarına tecavüz edenler bundan tevbe ettiklerinde, önce o kişilere haklarını iade etmek suretiyle helallik almalıdırlar. Çünkü burada kul hakkı söz konusudur ve onu affetme yetkisini Allah ancak hak sahibine vermiştir. Bunun dışında tevbelerin kabul edileceği bildirilmiştir. Nitekim Allahü Teala En'am suresinde ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki selam size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar sonra da ardından tevbe edip kendini düzeltirse bilsin ki Allah

Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir buyurarak günah işleyenleri ümitsizliğe düşmekten kurtarmaktadır. Ümitsizlik bir yana, işlediği bir günahın peşinden tevbe ile hemen yaratıcısını hatırlayan kimse, bu vesileyle imanını kuvvetlendirme gayretine girer. Öyle ki bu sayede insan daha çok günah işlemekten kurtulur ve bu yeni ruhla Rabbine daha fazla bağlanıp yakınlaşarak, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaya daha bir gayret gösterir. Diğer taraftan günah işlememiş olduğumuz zaman bile tevbe istiğfar etmemiz, hayatın sıkıntıları ve kederleri için bir ferahlık sağlar ve Rabbimiz hiç beklemediğimiz bir yerden bizi rızıklandırır. Bir günah işlediği halde tevbe etmeyenleri ise ahiret nimetlerinden mahrum bırakır. Kul tevbe ile günahlarından arınarak adeta asli ve fıtri temizliğine geri dönmüş olur. Bu bağlamda günahtan tevbe eden kimse hiç günahı olmayan kimse gibidir buyuran Peygamberimiz, tevbe sayesinde vicdanın nasıl arındığını şu güzel benzetmeyle anlatır. Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan vazgeçer, bağışlanma diler, tevbe edip Allah'a dönerse kalbi arınır. Eğer bunları yapmaz, günah ve hataya geri dönerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Allah'ın yaptıkları yüzünden kalpleri pas tutmuştur diye anlattığı pas işte budur. Yüce Allah tarafından geçmiş gelecek bütün günahları affedildiği halde, Peygamberimizin günlük yaşantısında Rabbine çokça tevbe etmesi çok manidardır. Tevbe Allah Resulü için Rabbi ile iletişim kurma vesilesidir. Zira Allah çok tevbe edenleri sever. Öyle ki Rabbimiz kulunun tevbe etmesine çok sevinmekte, özgür iradesiyle hatasından dönüp kendisinden bağışlanma dilenmesinden memnun olmaktadır. Zaten insanı Allah katında değerli kılan da ona niyazı, ondan yardım ve bağışlanma istemesidir. Allah Resulü, eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah başkalarını yaratır, onlar günah işler ve tevbe eder, Allah da onları affederdi buyururken bu soruya cevap verir adeta. Böylece insanı günahlardan beri olan ve her an Allah'a kulluk halinde bulunan meleklerden farklı bir konumda değerlendirir. O halde Resul-i Ekrem'i örnek alan Müslümanlar, kalbi ve ruhi arınmalarını gerçekleştirmek üzere Allah Resulü'nün tavsiye ettiği gibi tevbe ve istiğfarda bulunmalıdır. Günahlardan kurtuluş vesilesi olan tevbe ve istiğfarı, Rableriyle aralarındaki bağı kuvvetlendirmek için fırsata dönüştürmeyi bilmelidir. Tevbe etmek için belli bir zaman ve mekan şart koşulmamakla birlikte, Kur'an-ı Kerim'de seher vakitlerinde tevbe edenler övülmüştür. Bu özel vakitlerin dışında da her an günaha düşme riskiyle karşı karşıya olan insandan, işlediği günahın farkına varmasıyla birlikte hemen tevbe etmesi beklenir. Çünkü tevbelerin kabul edilmeyeceği bir an vardır, bu da kişinin ölümünün gelip çattığı andır. Ölümün ne zaman gelip çatacağı ise belli değildir. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, güneşin batıdan doğduğu yani dünyanın sonunun geldiği kıyamet günü iyice yaklaştığında tevbe kapısı artık tamamen kapanmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki tevbe etmenin insan hayatındaki rolü pek büyüktür. Zira insan tevbe sayesinde Allah'a yönelip imanını kuvvetlendirerek yeniden hayata bağlanır ve ümidini, yaşama isteğini devam ettirir. Tevbe vasıtasıyla toplum içinde Allah ve Resulünün istediği şekilde hareket eden kimselerle birlikte mutlu olarak güven içinde yaşar. Yine tevbe, insanın herkesin hakkını gözeten ve kendi hak ettiğine razı olan, haksızlığa uğramalarına sebep olduğu kimselere haklarını iade edip onlarla helalleşerek onların dostluğunu kazanan bir kişi haline gelmesini sağlar. Müzik
Tevbe istiğfar ederken insan istediği ifadeleri seçebilir. Yeter ki içten ve samimi olsun. Ancak pişmanlık ve af dileği en güzel sözcüklerle dile getirilmek isteniyorsa, o zaman sevgili Peygamberimizin ifadelerine bakmak gerekir. İşte onun dilinden tevbe ve istiğfarın en güzel örneği. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste güzel ahlak.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
5: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, ''Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?'' dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü, sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, onun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayrı öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
4: Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Efendimiz, "Ahlak bakımından en güzel olanları" buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır" diyerek cevap verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfir li zembi kulle, dikahu ve cille, ve evvelehu ve ahire, ve alaniyetehu ve sirre.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da

kısaca iki rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere peygamberin mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti." Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır: "Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir, 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min hayri'd-dunya vel-ahireh. Vasilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'muranid-diyar ve yazidani fil-a'mar.
0: Rıfktan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla insanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun: sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

40 hadiste iyilik. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder, buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın, ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır.

0: Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve mesedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık. Abdestinizi güzelce alın." diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
2: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
3: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Sufyan? Bunun sorumlusu sensin.
4: Öcümüzü alacağız. Merak etme.
3: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek.
5: Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
6: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
7: Ey Safvan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın.
0: 50. bölüm.
8: Umeyr, Safvan'la kararlaştırdıkları planı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kılıcını keskinleştirdi ve zehirle iyice sıvadı. Sonra oğlunun fidyesini vermek için gidiyormuş bahanesiyle Medine'ye doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde Hazreti Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu.
9: Ya Resulallah, Umeyr kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.
10: Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz. Müsaade edin, ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü.
8: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi. Bırakın gelsin dedi.
10: Ali, Hamza, Sa'd, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
11: Merhaba.
8: Peygamberimiz Umeyr'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu.
7: Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için.
8: Peygamberimiz, öyleyse kılıç ne için diye sordu.
7: Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki?
8: Peygamberimiz, doğru söyle, buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Safvan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin. O da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefi...

0: Mümin arasında Allah var.
1: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
0: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
1: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
2: Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah'a
0: hamdolsun. Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin. Ona Kur'an okuyun ve esir olan oğlunu ona bağışlayın. Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı. Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu. İstediği gibi de yaptı. Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Saffan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, pek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın.
0: Peygamberimiz Ömer dedi. Eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer. Belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir. Ashab-ı kiram Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de üç ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hazreti Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş'le sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'b bin Eşref şöyle bağırdı.
4: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse, vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
0: Bu sözler Müslümanların kulaklarına eriştiğinde Peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı verdiler.
5: Muhammed, sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun.
6: Bizden çekilsen iyi olur. Çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın.
7: Evet, korkulacak insanlar. Göstereceğiz
0: onlara. Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı. Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu. Yüce Allah onlar için şöyle diyordu. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi.
8: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Yardımıma koşun!
9: Ne oldu?
8: Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Orada olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve... Ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım.
2: Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak!
9: Ahlaksız herif, nasıl yaparsın bunu?
2: Hiç mi utanman yok?
5: Başını çok fena çarptı.
10: Hareket etmiyor. Bir bakın, nefes alıyor mu?
11: Nefes almıyor. Ölmüş.
5: Onu öldürdünüz.
4: Lanet olası adamlar. Geldiniz şehrimizde ne dirlik kaldı ne düzen.
5: Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne.
4: Yürüyün, yürüyün üstüne. İşte cana can. Bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz. Biz de sizinkini öldürdük.
9: Müslümanlar bunu yanınızda bırakmayacaktır.
12: Ey Ensar, toplanın.
13: Kardeşinizi öldürün.
0: Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu, savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu.
14: Kaynuk oğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekle 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl dese ölürler. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilemiyorum.
9: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
14: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum.
9: Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin.
14: Bak, bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz.
0: Yahudiler Hazreti Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı mesele halledilebilecekti. Ancak onlar Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu sırada İbni Übey Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için Peygamberimizle konuşmaya gelmişti.
14: Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran.
0: Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi. İbni Übey sözünü tekrarladı.
14: Muhammed, bu adamlar bizim ortağımız. Onlara savaş açma.
0: Peygamberimiz bu sefer yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey Peygamberimizi zırhından yakaladı ve elini boyun kısmından içeri soktu. Bu hareket Peygamberimizi de öfkelendirmişti. Elini çek dedi. Fakat İbni Übey vazgeçmeye niyetli değildi.
14: Vallahi onlara iyi davranacağın sözünü alıncaya kadar elimi çekmeyeceğim. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam var o kalede. Onlar beni bugüne kadar her türlü saldırıdan korudular. Şimdi sen onları kesecek misin?
0: Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını

0: arkasında boş yere beklediler. Herhangi bir yardım işareti göremedikleri için de gün geçtikçe ümitlerini kaybettiler. Sonunda teslim oldular. Onların mallarını bırakarak sürgün edilmesine karar verildi. Kuzeybatıdaki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar Müslümanları silah ve zırh teçhizatı bakımından hayli zenginleştirmişti.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.

Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.

Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

Makil bin Yesar'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyi.

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şer ise sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz." Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir düşünün. Sabah ışıkları daha yolunuzu aydınlatmadan yollara düşüyorsunuz. Şehir uyanmamış daha. Ekmeğinin peşine düşmüş insanlar var yollarda. Ne kıymetli emeğiyle çalışabilmek. Bulaşmadan hileye hurdaya, aldatmadan kimseyi, bileğinin gücüyle, alnının teriyle dik durabilmek. Kimsenin rızkına göz dikmeden, kişinin bu hassasiyetini işverenlerin de göstermesi gerek elbet. Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarır bu konuda. Der ki, ücretli çalıştırılan kimseye teri kurumadan ücretini veriniz. Bu söz yalnızca bir ödeme hatırlatması değildir. Bu bir vicdan çağrısıdır. Çünkü geciken her ücret uzayan bir bekleyiştir. Sessizce yutulan bir mahcubiyettir. Çünkü ücret çalışanın hakkıdır. İşverenin lütfu değil. Geciktirilen her ödeme emek sahibinin sofrasından eksilen lokma, gönlünden geçen bir endişedir. İnsan hakkını isterken değil, beklerken yorulur ve o yorgunluk kalbe çöker. Oysa ki alın teri kurumadan verilen ücret insanın içini serinletir. Görüldüğünü bilir insan, emeğinin değerini hisseder. Bundandır ki zamanında verilen hak, güvenin yeşermesi, bereketin çoğalmasıdır. Alın teri kurumadan verilen ücretse çalışanın onurunu korur, kalbine güven eker. Unutmayalım, ter kurur, gün biter ama hakkı geciken emek kalpte iz bırakır. O yüzden emeği yorma, hakkı bekletme ve sakın ola insanı incitme. İnsan emeği alın teriyle yoğrulmuş en kıymetli değerdir. Bir insanın sabah niyetle başlayıp akşama kadar sabırla sürdürdüğü iş sadece bedensel bir yorgunluk değil, umutlarını, geçim kaygısını ve onurunu da taşır. Sonra veririm, biraz beklesin denilen her an adalet terazisinde ağır bir yük olur. Oysa zamanında verilen ücret işverenle çalışan arasında bir köprü kurar, güveni büyütür, bereketi artırır. Öyleyse mesele yalnızca çalışmak ya da kazandırmak değildir. Mesele insanı incitmeden kazanabilmek ve kazandırabilmektir. Çünkü emek ertelenmeye gelmez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
2: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir: Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı: O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu: Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam üç kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler. Seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.''

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur. Eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir. Sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.''

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ve inne li veladike aleyke hakka.
0: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti.

0: kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere, kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın, çocuk haklarından biri olması sebebiyle, Peygamber Efendimiz yeni doğanlara, söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü, kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse, çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz, çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini, ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi "sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz" derken, kimi de "insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz" der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz" diye cevap verir ve şöyle devam eder. "Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın?" diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "bu konuyla ilgili bende bir bilgi var" diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Kararının

isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Lühey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. "Sonra da aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebubekir'e varıp, "Arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?" diye sordular. "Böyle mi söylüyor?" diye soran Hazreti Ebubekir, "Evet," cevabını aldığında, "Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur," diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, "Sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebubekir, "Doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım," diye karşılık verdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Allahümme inni es'alukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
4: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve "Siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının." dedi. Biz de "Sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz." deyince "Madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır." buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Fi kulli kebidin ratibetin ecr.
4: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, debesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz, hayvanlara yapılan muamelenin insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca, biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip, köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından, hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan, devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Güzel ahlak ve iyi niyet. İslam'ın özü. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Sa'd bin Hişam anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye, ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlat dedim. O da şöyle dedi. Sen Kur'an okumuyor musun? Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edildiğine göre Resulullah namaza kalktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre Resulullah ona şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlaka uygun davran. Nevas bin Seman anlatıyor. Resulullah'la birlikte Medine'de bir sene kaldım. Ona iyiliğin ve kötülüğün ne anlama geldiğini sordum. Resulullah şöyle cevap verdi. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne insanların cennete girmesine en çok vesile olan amelin ne olduğu soruldu. Resulullah Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlak buyurdu. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mümin, ırza, namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir. Semure'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hasep, kişiyi halk nazarında yücelten nitelik maldır. Kerem, kişiyi Allah katında yücelten nitelikse takvadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Ömer bin Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle derdi. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım.''

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
2: أنس بن مالين رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
1: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس
2: أبو برزة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Olan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de: ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
0: Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluke fî seferinâ hâzâl birra ve't-takvâ ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.
1: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

0: ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام.
1: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır: yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir: Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi, diye sordu. Sahabiler, evet, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir, buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تا تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah: onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab: ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin, çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasında sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri 3 defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer ile Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ve anhu kal, kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minel leyli metna metna ve yutiru bir rak'a.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
2: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.
3: أصل أدي عبد الله veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a ya Resulallah Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayya alas salah hayya alal felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Ümmetin yalnız adamı Ebu Zer el-Gıfari. Mekke ile Medine arasında yer alan Bedir ve Rabi bölgeleri civarında, vaktiyle Gıfar adıyla bilinen bir kabile yaşardı. Ticaret kervanlarının geçiş güzergahında ikamet eden Gıfarlılar, bölgeden gelen kervanları yağmalamakla şöhret bulmuş, mensuplarının haydutlukları sebebiyle civar kabilelerin çekindikleri kimseler olarak tanınmışlardı. Eşkıyalıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki, Araplarca önemsenip saygı gösterilen ve savaşmanın yasak olduğu haram aylarda bile yol kesip kervanlara baskınlar düzenlemekten ve insan katletmekten geri durmamışlardı. Öyle ki Peygamber Efendimiz Gıfar kabilesinden birinin gelip Müslüman olmasını hayretle karşılamış, sevincini ise Allah'ın dilediğine hidayet nasip ettiğini dile getirerek göstermişti. İşte böylesi bir kabilenin içinde doğup büyüyen, yağmacılık, hırsızlık ve yol kesme konusunda azılı olarak kabul edilen, eşkıyalıkta sınır tanımayan bir kişi vardı. Bu gözü pek şahıs, tek başına yol keser, dinlenmek üzere konaklayan yolculara zaman gözetmeksizin gecenin karanlığında bile saldırır, neleri var neleri yoksa gasp ederdi. Tüm bu çirkin özelliklerini Bi'setten 3 yıl öncesine kadar devam ettirmişti. Fakat tüm bu kötü fiil ve tavrına rağmen iç aleminde geçirdiği bazı değişimlerin tezahürü çok gecikmedi. Bu zaman zarfında ruhunda yaşadığı ve nedenini bilemediği değişimle bir gece secdeye varıp bir çıkış yolu bulması için Allah'a dua etmişti. Bu hal ona öyle güzel bir his yaşatmıştı ki o andan itibaren bunu asla kaybetmedi. Henüz İslami tebliğin başlamadığı ve Müslüman olmadığı 3 yıl boyunca namaz kıldı. Nitekim Resulullah Müslüman olduğunda ona namazı öğretince, "Ya Resulallah, ben sizden habersiz olduğum 3 yıl zaten namaz kılıyordum." demişti. Kendi ifadesine göre, "Allah'ın beni yönlendirdiği tarafa yönelip, yatsı vaktinden başlayıp, nihayet seher vaktinin sonuna kadar, bir elbiseymişim gibi, güneşin hararetini üstümde hissedinceye kadar yorgunluktan düşerdim." Bu şahıs İslam'a girişinden kısa bir süre önce Mekke'den gelen kafilelerden, memleketlerinde bir peygamberin zuhur ettiği ve Kureyş'in dinine meydan okuduğu haberini aldığında meraklandı. Derhal olayın aslını öğrenmesi için kardeşini Mekke'ye yolladı. İhtiyacı olan bilgiyi dört gözle bekledi. Bu arada kardeşi Mekke'de Allah Resulü'nü görememiş, sadece kulağına gelen Muhammed isimli bir şahsın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı, güzel ahlakı ve kötülüklerden uzak durmayı öğütlediği gibi sözlerden ibaret olan haberi abisine ulaştırabilmişti. Kardeşinin getirdiği malumattan tatmin olmadığı gibi merakı daha da arttı. Azığını hazırlayarak tek başına Mekke'ye doğru yola koyuldu. Aradığı peygamberi bizzat görüp olayın iç yüzünü öğrenmek üzere geldiği Mekke'de, Kâbe'nin bir köşesinde günlerce Resulullah'ı gözledi. Güneş doğduğunda şehrin muhtelif yerlerini gezdi. Akşam olduğunda ise Kâbe'nin bir köşesine kıvrılıp istirahate çekildi. Peygamber Efendimiz'i tanımadığından günler geçmesine rağmen bir türlü onu görememişti. Beraberinde getirdiği yiyecekleri de tükenmişti. 15 gün veya bir ay boyunca açlığını ve susuzluğunu sadece zemzem içerek giderdi ve bu halde Kâbe'de bekledi. Günlerden bir gün, o vakitlerde henüz 10 yaşında bir çocuk olan Hazreti Ali'nin gözü, Kâbe'nin köşesine kıvrılmış yatan bu yabancıya takıldı. Hazreti Ali,

her halinden garip ve aç olduğu anlaşılan yabancıya kendini tanıtıp onu evine misafir olarak davet etti. Yabancı, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in evinde 3 gün boyunca en güzel şekilde ağırlandı. Bu zaman zarfında ne gündüzleri peygamber gözleyen bu yabancı ne de Hazreti Ali Allah Resulü hakkında birbirlerine tek bir soru sordu. Son gün meraktan kendini zor tutan çocuk, "Amca, neden Mekke'desin? Belki sana yardımcı olabilirim." dediğinde misafiri, kimseye söylememesi üzerine söz aldığı meraklı çocuğa şunları söyledi. "Ben yeni din getiren peygamberi görmek üzere Gıfar'dan geldim." Böylece Mekke'ye geliş gayesini açıklamış oldu. Meraklı çocuk adeta bu cevabı beklermişçesine, "Tam da yerine geldin amca, ben seni götürürüm." dedi. Yabancının heyecandan kalbi duracak gibiydi. "Gerçekten sen onu tanıyor musun?" sorusuna çocuk, "Elbette tanıyorum. Benim amcamın oğludur o," cevabını verdi. Yabancı artık bir nebze de olsa rahatlamıştı. Hazreti Ali misafirini Resul-i Ekrem'e götürecekti. Ancak tedbiri de elden bırakmamak gerekiyordu. Zira o günler Müslümanlar için oldukça meşakkatli zamanlardı. Kureyşli müşrikler bir kimsenin Müslüman olduğunu duyduklarında ona göz açtırmıyorlardı. Zeki bir çocuk olan Hazreti Ali planını yabancıya şu şekilde açıkladı. "Amca, Allah Resulü şu an Safa tepesinde, kimsenin bilmediği bir evdedir. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Kimse seni benim yanımda görmesin. Aksi halde Kureyşliler Müslüman olduğun zannıyla sana da bana da zarar verirler. Ben önden yürüyeyim, sen de beni takip ederek arkamdan gel. Yolda senin için bir tehlike sezecek olursam, eğilip ayakkabımı düzeltir gibi yapıp bir duvara yönelirim. Sen de durmayıp arkana bakmadan gidersin. Bir engel çıkmazsa benim girdiğim eve girersin, olur mu?" Plan yabancının oldukça hoşuna gitmişti. Günlerdir beklediğine artık bir adım kalmıştı. Nihayet yolda bir engel çıkmadan her ikisi de sağ salim Darül Erkam'a varabildiler. Heyecanı dorukta olan yabancı "Esselamu aleyküm" ifadesini kullanarak Resulullah'a selam verdi. Bu, İslam'ın ilk selamı olarak kaynaklarda yer bulmuştur. Selamlaşmanın ardından Mekke'ye geliş serüvenini Peygamber Efendimiz'e bir bir anlatan yabancı, "Bana dinini anlatır mısın?" dedikten sonra işittiği ayetleri hayranlıkla dinledi ve Müslüman oldu. Resul-i Ekrem bu güzel misafiri bir süre daha ağırlamak istedi. Yabancı, Allah Resulü'nün sözlerinden öyle etkilendi ki, ilahi hakikatleri Kabe'de Kureyşlilerin yüzüne haykırmak için müsaade istedi. Ancak Hazreti Peygamber misafirine zarar vereceklerini düşündüğünden ona izin vermedi. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, korkmayınız, ne yapabilirler ki? En fazla beni ölesiye dövebilirler, belki de öldürürler. Varsın öldürsünler. Bu yolda can feda etmek büyük bir şereftir değil mi?" diyen yabancının kararlı duruşunu gören Allah Resulü, dikkatli olması konusunda onu sıkı sıkı tembihledi. Kabilesinde cesaretiyle nam salan ve gözünü budaktan esirgemeyen bu yabancı, henüz İslami davetin gizli olarak yürütüldüğü ve ilk Müslümanların Mekke'nin dışında kalan ıssız vadilerde ibadet ettikleri bir gün, Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin bulunduğu yere giderek gür sesiyle, "Ey Kureyşliler, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum," dedi. Ve onları tek olan Allah'a imana çağırdı. Ortalık bir an ölüm sessizliğine bürünmüştü. Tanımadıkları bu adamın meydan okuyan tavrı Kureyşlileri kışkırtmıştı. Acımasız müşrikler linç etmek üzere ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla kimsesi olmayan bu adama olanca hınçlarıyla saldırdılar. Yediği tekme ve yumruk darbeleri yabancıyı vazgeçirmemiş, daha da gür bir seda ile hakikatleri haykırmasına sebep olmuştu. Ta ki Kureyşliler onu öldü zannıyla bırakana dek bu şiddet devam etmişti. Yabancı kan revan içindeydi, bayılmıştı. Bu durum farklı zamanlarda birkaç kez daha tekrar etti. Bir defasında Kureyşlilerin onu dövdükleri esnada Allah Resulü'nün o günlerde henüz imanla şereflenmemiş olan amcası Hazreti Abbas'ın, "Siz ne yapıyorsunuz? Dövdüğünüz bu şahıs sizin ticaret yolunuzun üzerindeki Gıfar kabilesindendir. Eğer o ölürse Şam'a giden kervanlarını

kızı bu kabilenin elinden nasıl kurtaracaksınız sözleri üzerine Kureyşli müşrikler ticaret kervanlarının selametini düşündüklerinden yabancıyı serbest bıraktılar. Hazreti Abbas beraberindekilerin yardımıyla bayılmış yabancıyı Kabe'nin dışına taşıdı. Peygamber Efendimiz misafirinin bu halini gördüğünde çok üzüldü. Yabancı yaptıklarından dolayı pişman değildi ve ağzından şu cümle döküldü. Ya Resulallah izin veriniz vallahi tekrar aynısını yaparım. Bu olaydan birkaç gün henüz geçmişti ki bir gece Kabe'ye giden yabancı Kureyşli bir kadının İsaf ve Naile isimli putların karşısında saygıyla eğildiğini gördü ve kadına istihzayla ''Niçin o putları evlendirmiyorsun?'' dedi. Yabancının kendisiyle ve taptığı putlarla alay ettiğini anlayan kadın gece vakti feryadı bastı. Bağırış çağrışı duyan Kureyşli gençler yabancıyı yine acımasızca dövüp kan revan içinde bıraktılar. Hadiseden haberdar olan Resulullah, onun Mekke'de kalmasının hem kendisi hem de Müslümanlar için tehlike arz edeceği gerekçesiyle yurduna dönmesini şu ifadelerle dile getirdi. Kendine gelince sakın buralarda durma. Vakit kaybetmeden yurduna dön. Onlara Allah'ı anlat. Ben seni davet etmedikçe de sakın buraya gelme. Hazreti Peygamber'in kabilesine göndermesinden sonra bu yabancı, zaman zaman Mekke'ye kısa süreli ziyaretler gerçekleştirdi. Allah Resulü'nü üzmemek için de burada fazla kalmadı. Müslüman olduktan sonra 18 yılını kabilesi Gıfar'da ve Resul-i Ekrem'in tavsiyeleri istikametinde İslam'ı tebliğ etmekle geçirdi. Bu çerçevede annesi ve kardeşi Üneys başta olmak üzere kabilesinin yarısı onun sayesinde Müslüman oldu. Künyesiyle şöhret bulduğundan adının unutulduğu bu cesaret timsali yabancı Ebu Zer el-Gıfari'dir. Kaynaklarda adı Cündüb bin Cünade olarak yer alan Ebu Zer'den Berir, Büreyr, Yezid, Yüreyr gibi isimlerle bahsedilmektedir. Resulullah ona ''Ey Cüneydip'' diye hitap etmiştir. İlk Bedevi Müslüman olarak bilinen Ebu Zer, İslam'ı kabul eden dördüncü veya beşinci kişidir. Peygamber Efendimizin en yakın dostları arasında olma bahtiyarlığına eren Ebu Zer, Suffe'de ikamet etmesi münasebetiyle gecenin ilerleyen saatlerine dek Resulullah'ın huzurunda vakit geçirmesi, yakınında bulunması sayesinde onunla özel sohbetler yapma fırsatı buldu. Ashab-ı Suffe akşam yemeklerinde zengin sahabilerin evlerine dağıtıldığında dahi daima Allah Resulü'nün sofrasına misafir olurdu. Resul-i Ekrem sofra ve sohbet arkadaşı Ebu Zer'den bahsederken dostum diyecek kadar ona muhabbet beslerdi. Bu muhabbetin Ebu Zer'deki karşılığıysa şu ifadelerle tezahür etmiştir. İnsanın kalbinin sevdiğine karşı bu kadar muhabbetle dolup taşmasına hayret ediyorum. Benim kalbim sadece Allah'ın ve Resulünün sevgisiyle doludur. Resulullah'ın vefatı öncesindeki ağır hastalığında başucundaki ender kişilerden olan Ebu Zer, dostunun son nefesine şahit oldu. Kavurucu bir yaz gününde İslam ordusu Allah Resulü önderliğinde Tebük seferi için hazırlık yapıp yola çıkmıştı. Hazırlığını tamamlayan Ebu Zer'in devesi çok yaşlı ve zayıf olduğundan bir süre sonra yolun ortasına çökmüş, bir daha da kalkmamış ve ordudan geri kalmıştı. Ebu Zer elinden geleni yapsa da bineğini harekete geçirememiş ve orduyla arasındaki mesafe gittikçe açılmıştı. Bu sırada bazı kimseler de farklı sebeplerle ordudan geri kalmışlardı. Uzun süren yolculuktan sonra İslam ordusu Tebük'e yakın bir yerde konaklamıştı. Ebu Zer hala etrafta görünmüyordu. Sahabilerin bazıları geride kalanlar için olumsuz konuşmaya başlamıştı. Ebu Zer'in de ortalıkta olmadığını söylediklerinde Peygamber Efendimiz, vefakar ve fedakar dostunun samimiyetine güvendiğinden, ''Bırakınız onu, eğer onda bir hayır varsa Allah onu size ulaştıracaktır.'' buyurmuştu. Bir süre sonra ufukta tek başına bir şahsın ordunun konakladığı yere doğru geldiği görüldü. Resul-i Ekrem heyecanla, ''Acaba o kişi Ebu Zer midir? Onun olmasını ne çok isterim.'' buyurdu. Bu söz üzerine tüm sahabe toplanıp tek başına ve yaya olarak kendilerine doğru yaklaşan şahsı merakla gözlemeye koyuldular. Adam yaklaştıkça kimliği de belli oldu.
Resulullah'ı sevindiren ve rahatlatan, vallahi odur Ebu Zer'dir sesleri yankılanmıştı birden. Ebu Zer, yaşlı devesinin yürüyecek gücü kalmayınca bineğini uygun bir yere bırakmış, yükünü de sırtına alıp yalnız başına aç, susuz ve yaya olarak orduya katılabilmişti. Sonunda bitap halde orduya yetişebilmişti. Bu tabloya şahit olan Allah Resulü, yol yorgunu Ebu Zer için, Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. O tek başına yürür, tek başına yaşar, tek başına ölür ve tek başına haşrolunur buyurmuştu. Yakın münasebeti dolayısıyla sık sık bilmediklerini detaylarıyla sorma fırsatı bulan ve tavsiye isteyen Ebu Zer'e bir gün Peygamber Efendimiz şu ifadelerle nasihatte bulunmuştu. Okuyabildiğin kadar Kur'an oku ve Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmak senin için yeryüzünde nur, göklerde ise koruyucun ve seni unutmayan dostun olur. Çok gülmekten sakın. Zira fazla gülmek kalbi öldürür ve yüzün nurunu silip atar. Çok konuşmamaya alış. Zira az konuşmak şeytanı senden uzaklaştırır ve dininin muhafazasında sana yardımcı olur. Yoksulları sev ve onlarla oturup kalk. Nimet bakımından daima senden daha zor durumda olanları gör. Böyle yaparsan Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsemezsin. Yakınlarını ziyaret et. Acı da olsa daima hakkı ve doğruyu söyle. Kendini başkalarına dil uzatmaktan alıkoy. Senden sadır olan kötülükleri başkaları işlediği zaman onlara kızma. Sende bulunan bir kusuru görmeyip de o kusurla

tebrik edeyim, sen de mağdur olma dedi. Durumu görevliden olduğu gibi dinleyen Muaviye, Ebu Zer'in samimiyetine ikna oldu. Ebu Zer bir ara birçok sahabinin muhtelif vazifelere atandığını görüp, idarecilik görevi talep ettiğinde, Peygamber Efendimiz ona idarecilik yükünün ağır olduğunu, hakkını vermenin gerektiğini, dikkat edilmediği takdirde kıyamet gününde mahcup olunacağını ifade etti ve bu konuda istediği vazifeyi ona uygun bulmadı. Bu yüzden yöneticiliğe ve idareciliğe soğuk bakan Ebu Zer, ölünceye kadar hiçbir devlet görevine talip olmadığı gibi verilen görevleri de kabul etmedi. Ömrünün son dönemlerinde münzevi bir hayatı tercih eden Ebu Zer, sahabe arasında samimiyeti ve açık sözlülüğüyle şöhret buldu. Resulullah'ın şu gök kubbenin altında ve yeryüzünde peygamberlerden sonra Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur ifadesi bu çerçevede değerlendirilmelidir. Belki de tek başına yaşayıp yine tek başına vefat etmesi bu sebeptendir.

Ebu Zer, Hazreti Osman döneminde bazı sebeplere istinaden halife tarafından Medine ile Mekke arasında yer alan Rebeze çölünde küçük ve kimsenin bulunmadığı bir köye gönderildi. Ahir ömrünü Rebeze'de ıssız bir köyde geçirirken, miladi 653, Hicri 32 yılının Zilhicce ayında hastalanıp yatağa düşen Ebu Zer el-Gıfari, Allah Resulü'nün sözüne muvafık olarak yalnız bir şekilde bu dünyadan göçtü. Kendisine emri hak vaki olmadan az evvel eşi ve hizmetçisine şu vasiyette bulundu. Öldüğümde beni yıkayıp kefenleyin, sonra da şu yolun tam ortasına koyun. Buradan geçen ilk kafiliye de bu Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer'dir. Bize onun defni için yardım ediniz deyin. Vefat ettiğinde eşi ve hizmetçisi vasiyet üzerine peygamber dostunu yıkayıp kefenlediler, sonra da onu yolun tam ortasına koyup oradan geçecek ilk kafileyi beklemeye başladılar. Bir zaman sonra umre ziyareti gerçekleştirmek üzere Küfe istikametinden gelen ve aralarında İbni Mesud'un da bulunduğu bir kafile geçti. Kafiledekiler yolda bir cenaze görünce birden irkildiler. Üzerinde oldukları develer neredeyse cenazeyi çiğneyecekti. Ebu Zer'in hizmetçisi, naaşın Allah Resulü'nün dostu Ebu Zer olduğunu söyleyerek defin için kafileden yardım talep etti. Bunu duyup hüzünlenen İbni Mesud, Resulullah doğru söyledi. Sen yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız diriltilirsin diyerek ağlamaya başladı. Ebu Zer, İbni Mesud'un kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. İlmi açıdan İbni Mesud'a denk olduğu da rivayet edilen Ebu Zer, en yakınında bulunması itibarıyla ilmi bizzat kaynağından aldı ve Resul-i Ekrem'den 281 hadisi şerif nakletti. Bunlardan biri sevginin gerçek kıstasına işaret eden şu rivayettir. Amellerin en üstünü sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir. Ayrıca yine Ebu Zer tarafından bize aktarılan ve Müslümanca tutumu öğütleyen şu rivayet de hepimizin hedefi olmalıdır. Müslüman kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş bir kimseye yolunu göstermen sadakadır. İyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kendi kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رضبة أجر.
1: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı, bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet et buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak, hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları yüce yaratıcının emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله،

0: هلال رشد وخير.
1: طلحة بن عبيدullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن أبو أوفا'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebter. Ev kâle akta.
0: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
5: أبو شريح هويلد بن عمرو الهزاين'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler: ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da: onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler: ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.
4: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
5: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: أنس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyü kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor. Kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده

0: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır: Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla: bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulle, dikahu ve cille, ve evvelehu ve ahire, ve alaniyetehu ve sirre.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen,

0: Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin," buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, "Kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür," buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, "İnsanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun," buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
4: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
4: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله

0: الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
5: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru.